Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

böyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm. Ben beni öldürmeden öldüm.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

0: Viyana İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, Viyana FM.
1: Bana naz, çok da değil az.

0: En iyiler. Viyana FM'de. Viyana FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Viyana FM'de. Viyana FM.
1: Ali Süzen yayında. Viyana
0: FM. Viyana FM.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Gel dedin geldim diyor. Gel dedin geldin hepsi. Valla şarkılar

An itibariyle Viyana ve çevresinde yaklaşık olarak 17 derecelik bir hava sıcaklığı söz konusu. Hava serin, kapalı. Gün içerisinde güneşli ve sıcak bir gün bizleri bekliyor. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak arkadaşlar. Bu bilgiyi vermiş olayım. Her sabah olduğu gibi genelde hava durumuyla güne başlıyoruz. Henüz evden çıkmadıysanız ona göre giyinin, tedbirinizi alın. Bugün yağmur görünmüyor. Bilginiz olsun.

Öncelikle yayın sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Mega Süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. 20. Viyana şubesi yeni açıldı biliyorsunuz. Dresdenstrasse 55 numara. Açılışa özel kampanyalar 20. Viyana'da devam ediyor. Tüm Mega Süpermarketlerde bu hafta birbirinden güzel indirimler var. Bu indirimleri kaçırmayın. AZ Centrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28. Ana dilinizde sağlık hizmeti alıyorsunuz Viyana'da. E-kartınızla gitmeniz yeterli. Tüm sigortalar geçerli arkadaşlar. AZ Centrum Simmering 11. Viyana'da Doktor Mihrivan Pelit. Sadece bir aile hekimi değil, aynı zamanda iç hastalıklar uzmanı. Rabbim kimseye hastalık vermesin. Herkes sağlıklı sıhhatli olsun ama doktorsuz da olmuyor tabii ki. Bowl Kebap Pandorf'ta. Artık Pandorf'a gittiğinizde aç kalmayacaksınız. Bizleri Avusturya dışından dinleyen Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Sıla yoluna aracıyla gidenler ve geri dönenler, Avusturya'daki en son güvenli nokta Pandorf. Hemen biliyorsunuz Avusturya-Macaristan sınırının da çok yakınında. Bowl Kebap'ta hem karnınızı doyuruyorsunuz hem de ihtiyaçlarınızı gideriyorsunuz. Dün Bowl Kebap'taydım. Gerçekten lezzetli. Tertemiz, pırıl pırıl. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Aynı zamanda Florya'nın çelenk servisi de var biliyorsunuz. Açılışlara, özel günlere çelenk gönderebiliyorsunuz Florya üzerinden. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları Viyana'da 2 şubesiyle hizmetinizde. Simmering Abstrasse 99, 11. Viyana, Alsinger Gasse 7, 10. Viyana. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Rota Home ve Rota Möbel mağazaları. İndirimleri sosyal medya hesaplarımızdan, aynı zamanda işletmenin sosyal medya hesaplarından da takip edebiliyorsunuz. Her hafta birbirinden güzel indirimler var, yeni kampanyalar var, farklı kampanyalar var. Ayrıca paylaşılmayan kampanyalar da oluyor. Hani olur da bir ihtiyacınız olur ya da vaktiniz olur, geçerken bir göz atın, bir bakın. WhatsApp hattımız, bilmeyenler için hemen hatırlatalım. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp numarası. Artı 43 660 130 1979 dünyanın her yerinden bu şekilde telefon rehberinize kaydederseniz WhatsApp üzerinden yayın saatlerinde çok rahat bir şekilde bizlere ulaşabiliyorsunuz. Arama olmuyor arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Bazen bazı dinleyicilerimiz arama yapıyorlar ama maalesef arama yoluyla hiçbir yayıncımıza ulaşamazsınız. Sadece mesajları görürsünüz ve her mesajı sadece o saatte yayın yapan arkadaşımız görür. Bilginiz olsun. Bilir ansızın gidişim, yeterince affedişimden kaybettim. Fazla bile sabrettim. Bakalım kimler bizimle birlikte. Hemen bir göz atalım mesajlara. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar, sevgiler, selamlar diyor. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Almanya Stuttgart güne de bir söz bırakmış. Bulduğunda kalbe iyi gelen insanı sakın kaybetme. Çünkü huzur herkeste bulunmaz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta biliyorsunuz top 5 yapmıyoruz. Normalde top 5 listemiz var. Günün en hızlı 5 mesaj atanını seçiyoruz her gün. Pazartesi günü başlayacağız top 5'e. Bu hafta ısınma turları. Malum birçoğumuz tatildeydik. Ben de tatildeydim. Yeni geldi. İş başımızı yaptık. Tayfun günaydınlar kardeşim. Abi günaydın, Viyana FM günaydın. Hepinize sağlıklı, bereketli, mutlu ve başarılı bir gün diliyorum. Güzel yayınlarımız olsun diyor. Çok teşekkürler. Hayırlı işlerin olsun. Gleseray Tayfun, 10. Viyana.
Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, mus mutlu bir gün diliyorum. Hoş geldin. Akort yaptık ama mikrofonu kapatmayı unuttuk. Sese akort gerekiyor arada. Kemal'im günaydınlar, abim iyi yayınlar, hayırlı günler diliyorum diye. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir gün olsun Kemal Ünal. Suat günaydınlar. Schwarza Pango. Yok ki senden başka. Suat

güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Mahmut, günaydınlar kardeşim. Abi hayırlı sabahlar herkese. Eyvallah Mahmut, işin gücün rast gelsin. Salim Aydın, günaydınlar. İyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum diyor İstanbul'dan. Çok teşekkürler, hoş geldin. Kardeşim günaydın, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar, güp güzel bir gün diliyorum herkese diyor. Şenol geldi, hoş geldi. Eyvallah kardeşim. Kolaylıklar diliyorum Şenol. Günaydınlar abi, kolay gelsin, iyi yayınlar, hayırlı işler, Allah'a emanetsiniz diyor. Eyvallah, Burdurlu Mehmet, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun, yolun açık olsun kardeşim. Hayırlı sabahlar, bereketli günler diliyor. Turgut geldi, hoş geldi. Turgut kolay gelsin, işin gücünde rast gelsin kardeşim. Oo, kimleri görürüz? Fatih abi. Fatih abi Slovakya'dan dinliyor ha. Faopak. Slovakya'da Türk ezgileriyle güne başlamanın verdiği mutluluk var diyor. Vay be. Günaydın herkese. Eyvallah Fatih abi. Faopak Slovakya. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum Fatih abi. Orada bizi dinleyen herkese de sevgiler, selamlar olsun. Bizi unutma diyor Slovakya. Unutulur musunuz abi ya? Slovakya şurası Bratislava. Burnumuzun dibi. Tülay Hanım günaydınlar. Hoş geldin. Hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir günün olsun Tülay Hanım. Patron günaydın. Musmutlu güp güzel bir gün olsun. Ispartalı Ayşe geldi. Hoş geldi. Hollanda'ya sevgiler selamlar olsun. Ispartalı Ayşe. Güzel bir günün olsun. Gude Morgen. Yıldız Hanım günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. 10. uyandan Yıldız Hanım. Biliyorsunuz isimlerden 3'er 5'er tane var. O yüzden bazen söylerken 10. Viyana, 11. Viyana söylüyoruz. Genelde Viyana'dan yazanlarda pek yer belirtmiyoruz ama Viyana dışı ya da başka bir ülke olduğu zaman söylüyoruz. Gülay Hanım günaydınlar. Güzel yayınlar diliyor. Hoş geldin. Güp güzel. Musmutlu bir günün olsun. Uzun bir aradan sonra mesajını gördüm Gülay Hanım'ın da. Ettim iltifat yani böyle durumdayız demek durumum harap. Kahraman değiliz dedim sonumuza bak. Yetmedi mi oğlum benim yediğim dayak. Işıl günaydınlar. Sabahımız umutla, günümüz sevgiyle. Huzurla doğsun. Güzel haberler kapımızı çalsın diyor. Yüzümüzde hep gülsün. Amin inşallah Işıl. Hoş geldin. Güp güzel. Musmutlu bir gün dilerim. Yatını bırak. Katını bırak. Günaydın herkese, güp güzel bir gün diliyorum. Kolay gelsin abim diyor. Eyvallah Onur, hoş geldin kardeşim. Sana kolaylıklar diliyorum. Bırak.

Hazırım da diyor, hayırdır ne yaptım diyor. Bakacağız Suat, ne yaptın? İlla bir şey yapman gerekmiyor sana takılmamız için. Ben her türlü bir şey bulurum yani, sıkıntı yok. Fadime Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, mus mutlu bir gün diliyorum. Gözlerim yalan, sana kıyamam. Maşallah vallahi Fadime Hanım şu an Mersin'de ama hiç aksatmıyor, süper. Ayten Hanım günaydınlar. Güzel bir çarşamba günü olması dileğiyle hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. İşin gücün rast gelsin. Kemal müdürüm de burada. Günaydınlar, kolay gelsin Ali diyor. Eyvallah müdürüm. Sen de hoş geldin. Oba Österreich müdürümüz Kemal. Yasemin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Hakan günaydınlar. Guten Morgen. Hasan günaydınlar. Hasan Akçay, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun.

Telefon numarasının son 4 hanesi 0742. İsmini yazarsan sevinirim. Günaydınlar, hoş geldin. 0742. Sonu 42 olduğuna göre bu arkadaş Konyalı. Telefon numarasının son 4 hanesi 98-92. İsim yazmıyor, göremiyorum. Sana da günaydınlar, hoş geldin. İlk kez yazan arkadaşlar isimlerini ve nereden dinlediklerini yazarlarsa telefon rehberimize kaydediyoruz. Bir sonraki yazdığınızda kendinizi tanıtmanıza gerek kalmıyor.

Selçuk günaydınlar. Ekip olarak seni dinliyoruz. Bir odayız şu anda diyor. Kolaylıklar, iyi yayınlar diye. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Orada sesimizi duyan herkese de sevgiler, selamlar olsun. Murat abi günaydınlar. Murat Polat. Erkencisin abi maşallah ya. Burun amge birge. Tam bizim deponun orası. Zaten tam karşısı. Murat abi komşumuz. Güzel bir günün olsun Murat abi. Adam erkenden iş başı yapıyor ya. 5'te başlıyor.

Hala izinde olan, tatilde olan var mı? Ya da dönüş yolunda olan var mı dinlerken? Temmuz ayında nasıldı ya? Her gün 3-5 kişi yolda, hem Türkiye'ye gidiyor hem bizi dinliyor, kulak veriyordu. Bakalım dönüş yolunda olan kaldı mı? Birçoğumuz döndük, onu söyleyelim. Bu hafta sonu, son artık tatil haftası. Pazartesi günü 3 eyalette okullar açılıyor. Viyana, Niederösterreich ve Burgenland. Geri kalan 6 eyalette bir sonraki hafta okullar açılacak. Muhtemelen Viyana ve çevresindeki eyaletlerde oturanlar dönmüştür ya da artık son dönüş yolları. Ama diğer 6 eyalet için aynısını söylemeyeceğiz. Onlar büyük ihtimalle birçoğu önümüzdeki hafta dönerler.

Emrah günaydınlar müdürüm. Mega Süpermarket 23. Üyana müdürümüz Emrah. Kolay gelsin, güzel bir günün olsun Emrah. Emrah da erkenci maşallah ya. Hey bak, Nesin'in hanımın annesi Gil dönüş yolundalarmış. Hadi bakalım, hayırlı yolculukları olsun inşallah. Kapılarda fazla beklemeden sağlıcakla gelsinler. Kürşat günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Hüseyin abi günaydınlar. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Oo, Ali abim geldi. Kuzen günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Hepimiz için güzel bir gün olsun inşallah diyor. Kolay gelsin. Eyvallah Ali abi, sen de hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. İstanbul Ömer'le gezgin kuaför. Buradan Fatma ablama da selamlarımı gönderiyorum.

Tabii isimler çok olunca ister istemez karışıyor. Bir arkadaş var, adı ve soyadı çok var piyasada. Her Türkiye'ye gittiğinde en az yarım saat, bir saat havaalanında arkadaşı tutuyorlar. İsim benzerliğinden dolayı. Mustafa Yıldız. Ya abi adamın isminden, soy isminden onlarca var. Hatta doğum tarihi bile neredeyse tutanlar varmış. Giriş yaparken hemen çekiyorlarsa polis kontrolünde. Kardeş bir dur sen hele. Hayırdır diyor, ne oluyor? Artık alışmış yani, rutine bağladı. İşte cinayetten aranan, gasptan aranan, kaçak. Ya çok zor. Aynı isim soy isim. Özellikle böyle popüler isimleri taşımak gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Hani soy isimleri işte Yıldız, Öztürk, ne bileyim Çelik, Şahin. Yani bu tür soy isimler çok sıkıntılı. Bir de isimler Ahmet, Mehmet, Ali, Hasan, Hüseyin falansa eyvah eyvah. Hem isim hem soy isim çok sıkıntılı. Yapacak bir şey yok bir şekilde. Artık alışmış yani, adam da alışmış, ne yapsın. Abi dur ya, biz bunu niye veremedik? Vallahi verdiremedik. Neyse sıkıntı yok. Bugün de böyle devam edeceğiz demek ki. Yol durumuna bir bakalım arkadaşlar. Viyana'da yol durumu nasıl? Bakalım, açalım haritamızı. Vallahi şu an trafik yoğunluğu yeni yeni başlıyor. A23 Süt Ostangent'e her sabah olduğu gibi 22. Viyana'dan 10. Viyana'ya doğru yoğunluk başlamış durumda. Gitgide de kalabalıklaşıyor. Süt Ostangent'e arkadaşlar A23. A22 Viyana istikametine doğru Kaiser-Mühlen tünelden sonra yoğunluk başlıyor. A4 havaalanı yolu her iki yönde hafif hafif yoğunluklar başlıyor. Bilginiz olsun, yola çıkmadan önce bir kontrol edin. Yani ben şimdi bunu söylüyorum ama 10 dakika sonra farklı bir durum söz konusu olabilir. Anlık değişiyor. A22 Nordbrücke üzeri bağlantı yolları yine bu sabah da yoğun. Reisbrücke üzeri yoğun. Şehir merkezinde yoğunluk var, Donau Kanal bölgesi, ama yani normal bir yoğunluk. Abartılacak bir durum söz konusu değil. Gürtel yoğun. Nusdorf'e Gürtel. Orada inşaat çalışmaları da var. Margareten Gürtel yoğun. 12. Viyana Meldinge Hauptstraße. Hemen etrafında Breitenfurde Strasse yoğun. Altmannsdorfer Strasse yoğun. Wösendorf Köprülü Kavşak yoğun arkadaşlar. B17 üzerinde yoğunluklar göze çarpıyor ama abartılacak bir durum söz konusu değil. Şehir merkezinde de neresi burası? Hemen bir bakalım. Karlsplatz'ın olduğu bölgede bir yoğunluk var. Remweg'de bir yoğunluk var. St. Mark's'ta bir yoğunluk var. Simmering'e Abstrasse'nin belirli bölgelerinde yoğunluk var. Biliyorsunuz oralarda da inşaat çalışmaları var. Siz olun, yola çıkma, yani navigasyona bakmadan yola çıkmayın. Yol durumuna bir bakın. Hatta navigasyonu kullanın mutlaka şehir içinde. Navigasyonsuz çünkü biraz sıkıntı. Navigasyon şart arkadaşlar. Haberiniz olsun.

En son oynadığım reklam filmini izlemeyen var mı? Dün paylaşıldı. VNFM sosyal medya hesabından da paylaştık. Instagram ya da Facebook kullanıyorsanız hemen girip bakabilirsiniz. Özellikle Instagram'da son paylaşımlarda kurcalarsanız orada görürsünüz. Bir bakın bakalım nasıl oynamışım. Pindrinks için çektik reklamı. Bu arada Pindrinks içiyoruz değil mi? Vallahi yani içmeyen kendi bilir abi. Sağlıklı içecek Pindrinks. İçerseniz şekerli içecekleri, kalorili içecekleri alırsınız kiloları. İçinde kimyasal taşıyanlar falan hastalanırsınız. Ondan sonra Arses Sentrum Simmering'e gidersiniz 11. yana. Pindrinks için az gidin doktora.

Mumin abla günaydınlar. Bugün de diyor Yücel ablanın tarlasındayız diyor. Hadi bakalım. Abla vallahi helal olsun size ya. İş dayanmıyor. Her gün bir tarlayı silip süpürüyorsunuz ha. Ekibiyle birlikte Mumine abla iyi çalışıyorlar. Avusturya saatiyle sabah 3'te iş başı yapıyorlar. 8'de bitiriyorlar. Yoksa sıcakta tarlada çalışılmaz tabii. Abla orada seninle birlikte sesime kulak veren tüm ablalarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum.

Nihat'ım aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler Ali abi. Süper yayınlar diliyorum de eyvallah. Nihat'ım yollarda mısın? Best Bike Praga Strasse'de. Valla belediye sana çalışıyor be Nihat. Her yeri bisiklet yolu yapıyor. Park yerlerini kapatıyor. Az kaldı. Bir bisikletçi de ben açacağım. Az kaldı. Bir o işi yapmadığımız kaldı. Onu da yapacağım. Abi her yer bisiklet yolu oldu. Park yerlerini kaldırıyorlar. Bisiklet yolları yapıyorlar. En son 10. yanında Nailreich Gasse'de. Çok sık gittiğimiz bölgelerden bir tanesiydi. Sağlı sollu nereden baksanız en az bir 100-120 araçlık yer, park yeri maalesef iptal oldu. Daha önce orada zaten çok saçma bir proje başlatmışlardı. Supakratzl diye. Ara sokaklar işte yani labirent gibiydi. Bir yerden giriyorsunuz, dolanıyorsunuz aynı yere çıkıyorsunuz. Öyle bir projeydi. Yolları kapattılar, park yerlerini kapatmışlardı. Bu da bir devamı oldu. Herhalde bu gidişte arabaları komple yok edecekler. Yani direkt yasaklayın olsun bitsin ya bu ne?

belediyede bir bisiklet alsa diyor Nihat. Eyvallah Nihat. Gel diyor anahtarı vereyim. Eyvallah kardeşim. Senin dükkan bizim dükkan Nihat ya. Hayırlı işlerin olsun Nihat'ım. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel, mus mutlu bir gün diliyorum. Hoş geldin. Murat Erdatlı günaydınlar abi. Nişten hayırlı sabahlar. Oo, Murat abi yolda. Bir şey kalmamış abi ya. Niş sonra Belgrad. Yayın bitene kadar sen Macaristan'a girersin. Hızlı şoförsün abi. Yardır Murat. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat abi. Hayırlı yolculukların olsun. Sağlıcakla gelin inşallah. Emin abla günaydınlar. Ahmet günaydın. Ahmet gerçi arkada uyuyordur ha. Kom keyfim kom. Onur diyor ki abi diyor Raşit kranka çıktı herhalde, yok bugün diyor. Evet evet, şüpheli bir durumda Onur. Bana da öyle geliyor. Yani sesi çıkmadığına göre kranga çıkmıştır. Kranga çıkınca radyoda da kranga çıkıyor adam. Bu gidişat sorun olacak, bu Raşit'e bu şarkıyı iletin. Bu gidişat son olacak Raşit'in, ona göre. BJK Murat ya. Vallahi hiç sorma ya. BJK Murat abi iyi sövüyordur. Öyle böyle sövmüyordur. Bu park yerlerini kapatanlara. Ali Bey yolla içelim diyor ya. Bizim Sivas Sızır Derneği'ne. Ya yollayalım ya. Para lazım. Satmamız lazım. Yollayalım abi. Her yerde içilsin. Kürşat dernek başkanına söyle hemen siparişi geçsin bak. Herkes içsin abi, sıfır şeker, sıfır kalori, renklendirici yok, koruyucu yok, katkı maddesi yok, kimyasal yok, glutensiz, vegan, daha ne olsun ya, ne kaldı ki? Beklemediğim bir anda girdim hayatıma, sana sarıldım gibi sarıl bana. Ali Süzen.

Normalde 7. ve 8. ay içecek satmayıdır. Tüm dünyada böyledir. Havalar sıcak olur. Abi Avusturya'da tam tersi ya. Avusturya boşalıyor. Kimse kalmıyor buralarda. Satışlar dibe vuruyor. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Girdin hayatıma, sana sarıldım gibi sarıl bana.

Vay be, şarkının güzelliği. Herkese günaydınlar. Hayırlı günler. Size de guten morgen. Alamca diyor. Bak özellikle okuyorum ki cezayı keserken yok şöyleydi böyleydi olmasın. Kıvırma payını ortadan kaldırıyorum. İyi yayınlar diliyor. Haydar'ım geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun kardeşim. Emine ablam ve kocası Murat Bey'e hayırlı yolculuklar diliyorum diyor. Allah Allah. Haydar hayırdır, normalde tam tersini yazardın sen.

Murat Bey, Haydar size hayırlı yolculuklar diliyor. Tabii ki Emine ablama da. Murat abim yolun açık olsun. Selamlar. Aleyküm selam. Onur'un mesajıydı. Kürşat eyvallah kardeşim. Köyde anneme babama pindirinks içirdim diyor. Beğendiler diyor Ispartalı Ayşe. Valla beğenilmeyecek gibi değil. Arkadaşlar şöyle de bir şey var. İnşallah tabii öyle bir durum söz konusu değildir ama diyabet hastaları, şeker hastaları da çok rahatlıkla pindirinks içebiliyorlar. Çünkü içerisinde şeker yok. Tatlandırıcı var, o da bitki. Stevia bitkisi var. Doğal bir bitki. Onunla tatlandırılıyor. O yüzden gönül rahatlığıyla içilebiliyor. Bilginiz olsun. Yani bir deneyebilirsiniz. Ben burada birkaç kişiye denettim şeker hastalığı olan. İçtiler. Bir sonra ölçtüler şekerlerini. Hiçbir şey yok abi. Canavar gibi. Bu Türkiye'de de test edilmiş bir şey ha bu arada. Haberiniz olsun. Tabii sağlık üzerinden reklam yapılamıyor. Onu da söyleyeyim. Hani şeker hastaları içebilir diye direkt reklam yapılamıyor. Yasak öyle. Beytullah günaydınlar kardeşim. Keyifli yayınlar diliyorum abi diyor. Eyvallah Beytullah, nasılsın, ne var ne yok, her şey yolunda mı? Cevat günaydınlar. Ali Bey iyi yayınlar diliyorum diyor. İngiltere, Norwich. Cevat helal olsun vallahi. Hiç şaşmıyor. Her gün burada. İngiltere'nin vizesi zor olmasa bir de İngiltere'ye gidip görelim ya. Mesut abi geldi. Mesut Reis günaydın, güzel yayınlar, güzel günler diliyorum diyor. Eyvallah Mesut abi, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Oo Yasin'im hoş geldin. Yasin Akboğa, Star Ryzen. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Nurdan günaydınlar. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Nurdan, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Günaydın Ali Bey, herkese iyi bir gün diliyorum. Size de iyi yayınlar. Leyla Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. İyi, herkes uyanan geliyor. Haydar'a kuzu az gelir, bir koç yaz ona diyor. Abi kuzuyla koçun arasında pek bir fark yok be Murat abi. Murat Erdat'la. Bir şey mi dedin? Bir de selfie göndermiş Murat abi. Ahmet valla uyuyor be. Kom keyfim kom. Yan koltukta. Oh mis. Baba arabayı sürüyor nasıl olsa. Ne kelimeler ağzıma geliyor. Bir şey mi dedin? Murat Bey yokken Emine ablamız vardı. Ondan dolayı artık böyle diyor Haydar. Oh. Tuttum kendimi aslında sana uygun. Ne kelimeler ağzıma geliyor. Yani bizim Pindirinks'e de tecrübeli satış elemanı lazımdı Haydar. Bu pozisyon için seni çok uygun gördüm, haberin olsun. Sen de o yeteneği gördüm Haydar. Gerçi sen zaten Rotohome'da satış yapıyorsun yani. Oradan bir tecrübe var, belli oluyor. Yılanmışsın koynumda. Bir şey mi dedin? Seni duyamadım. Bir şey mi dedin Haydar? Duyamadım seni kardeşim. Yani mırıldanıyorsun oradan da duyamıyorum ben seni. Yaz gönder.

Bir saattir çalışıyorum ya diyor. Ne uyuması diyor. Dinliyoruz başından beri Ali Bey diyor. Vallahi helal olsun Leyla Hanım. Kolay gelsin. İşin gücün de rast gelsin. Abi bizim dinleyicilerimiz maşallah çalışkan ya. Yoksa sabahın şu anda Avusturya'da 7.45. Ne işiniz var radyoda değil mi yoksa bu saatte? Bana hep diyorlardı ya sabah 7'de radyo yayınım olur ya. Yap şöyle 9'da 10'da rahat rahat dinleyelim. Abi öyle değil bak sabahın 7'sinde bir dünya insan var burada. Daha bir de okullar açılmadı ha bir de okulların açıldığını düşünün.

Vallahi Türkiye'de bu saatte yani yeni yeni böyle insanlar işte kalkıyor, yola çıkıyor falan, böyle yeni yeni. Abi 20 milyonluk İstanbul'da dükkanların belki %1'i bu saatte açıktır. Onlar da pastaneler, börekçiler. Başka bir şey yok. Yapma güzelim, yapmaz yalnız, ben sana o yürünmeyen kaldırımlar, ana baba günü olan kaldırımlar bu saatte incin top oynuyor abi. Yok böyle bir şey. Geç başlıyorlar güne, geç bitiriyorlar. Gece 12, 1, 2, 3 hareket var sürekli.

Oo, Cem geldi. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. Sahnelerin kralı geri döndü diyor. Eyvallah Cem. Güzel bir gün diliyorum çalışanlara. Kolay gelsin herkese. Allah'a emanetsiniz. Birinci bir yandan selamlar demiş. Eyvallah kardeşim. Senin de işin gücün rast gelsin. Birinci bir yanda çalışmak da zor ya. Park yeri yok, o yok, bu yok. İşin gücün rast gelsin Cem. Söz verdik ha. Avusturya'da saat 5'te metrolar, tramvaylar dolu abi diyor. Sokaklarda işçiler. Akşam 7'den sonra da kimse yok. Aynen öyle Mehmet. Hava karardı mı Avusturya'da sokaklarda kimseyi bulamıyorsun abi. Günaydın Haydar'ım. Rahat rahat yazabilirsin. Raşit bugün krank diyor. Raşit'ten yarın krank raporunu isteyeceğim. Göndersin bana. Türkiye'de de pindiringsiz kalmadık diyor. Kuşadası Migros. Bir baktık diyor pin. Evet, Migros'ların tüm şubelerinde var arkadaşlar. Eyvallah Tayfun'um. Tayfun burada da dolapları doldur. Bak seni ziyaret edeceğim. Pinsiz yakalanma sakın bana. Millet mecburiyetten kalkıyor bu saatte diyor ya. İş, okul vesaire, aynen. Okul başlamadı ama iş için kalkıyor herkes tabii. Gün erken başlıyor Avusturya'da. Ben bugün büroya saat 6'da geldim arkadaşlar. Saat 6. Ya 6. Kagraner Platz U-Bahn durağında bir dünya adam vardı ya, otobüs duraklarında falan o saatte. Emine ablama, Murat abime ve Ahmet kardeşe hayırlı yolculuklar diliyorum diyor Suat. Eyvallah Suat. Günaydın abi. Her ikisine hayırlı sabahlar diliyorum. İşimiz gücümüz rast gitsin inşallah. Şu dernek işini hızlandıralım abi diyor ya. Şampiyonluktan önce açalım inşallah. Eyvallah Faruk. Bir gaz vereceğiz. Geçen sene birkaç toplantı yaptık. Tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu sene birazcık daha hızlandıracağız o işleri. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Faruk.

Raşit diyor, krank raporu yerine doğum raporu alırsa diyor, hiç şaşırmam diyor Murat Erdal. Hollanda'da da erken başlıyor hayat. Aynen. Avrupa genelinde hayat hep erken başlıyor arkadaşlar. Bunu Türkiye'de okul kitaplarında bile bize demişlerdi. Yani Avrupa'da hayat erken başlıyor. Trenler, otobüsler dolu oluyor sabah 6'da. Biz de diyorduk oğlum sabahın 6'sında ne ayak falan. Bak buraya geldik gördük bu işte.

Dün en son dedim ki mesaj atmayanın kaynanası başına kalsın dedim. Bir dinleyicimiz, ismi lazım değil şimdilik, söyleyeceğim sonradan. Dedi ki kalsın sorun değil dedi ya, başım gözüm üstünde yeri var dedi. Acaba bu kim olabilir arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Tahminlerinizi alalım. Kim yazmıştır bunu? Kalsın dedi ya, sorun yok, başım gözüm üstüne. Kim yazar bunu? Hadi bakalım.

Vallahi bak, hiç şaşmadı. Haydar hemen kim olduğunu bildi. Ayşe, Ispartalı Ayşe bildi. Aynur Demircan bildi. Yıldız bildi. Burdurlu Mehmet bildi. Nihat bildi. Abi hiç, bak şu ana kadar bilemeyen yok. Yazanların hepsi doğru yazdı. Murat Erdat da bildi. Nesrin Hanım bildi. Sormanız hata diyor ya. Ya hani arada bir kişi şaşırsa falan, şöyle yanlış bir şey yazsa. Bir kişiden onu bekliyorum ama yok abi. Herkes doğru yazıyor ya. Bak Tamer de yazdı. Hiç sıkıntı yok. Hemen nokta atışı abi. Dur, not kıracak yer arayayım şurada. Hah, Burdurlu Mehmet'e kestik faturayı. Mehmet, sondaki T'yi 3 tane koymuşsun. O yüzden seninki yanlış kardeşim. Mehmet sen bilemedin. Seninkini kabul etmiyoruz. Hatalı yazım. Kimse için solmadı. Ya kalsın dedi ya, sorun yok, başım gözüm üstte. Kim olabilir diye soruyoruz. Şenol da bildi. Her gün artıyor hızlar, dayanmaz daha fazla. Tabii ki Suat yazdı arkadaşlar o mesajı. Hiç şaşmaz. Maşallah var Suat kardeşimin. Bir görsem iyi. Yüreği, kalbi büyük Suat'ın. Herkese yer var. Hiç kimseye ıskalamıyor. Valla bir de sessiz sessiz dinleyenler var. Onları da deşifre edeceğim yakında. Hani ilk haftamız ya. Önümüzdeki pazartesi startı vereceğiz. Ondan sonra artık kara listeye başlayacağız. Kimler buradaydı, kimler mesaj yazmıyor, kimler devamsızlık yapıyor, hepsine bakacağız artık. Kürşat soru değil de. Dün en son dedim ya yayın sonunda, herkesten emoji bekliyorum diye. Emoji göndermeyenin kaynanası başına kalsın dedim. Bir tane dinleyicimiz, artık herkes biliyor kim olduğunu. Diyor ki kalsın abi diyor, sorun yok diyor, başım gözüm üstüne diyor yani. Dedim kim bu? Herkes bildi. Bakalım sen de bilebilecek misin? Bir tahmin yap bakalım. Bak Yasin de bildi, Yasin Akboğa. Abi herkes biliyor ya, bilmeyen yok. Abi diyor güldürdün sabah sabah. Vallahi Suat da olmasa gülemeyeceğiz diyor. İşi gücü rast gelsin Suat kardeşim diyor. Eyvallah Burdurlu Mehmet. Olacak.

Bak bak bak bak. Neler duyuyorum, neler duyuyorum. Sessiz sessiz dinleyenler var diyor. Programa gelsin de iki lafın belini kıralım diyor. Demet sessiz sessiz dinliyormuş. Karar aldı herhalde Demet. Ali Bey diyor Demet sessiz dinliyormuş. Buradan bir kızar mısın lütfen diyor. Dün kızdık ama duymadı bizi. Bartın Nibo günaydınlar. Her ikisi günaydın, hayırlı günler diliyor. Eyvallah Bartın Nibo, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun hemşo. Gündür abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Uşaklı ablanızdan herkese selamlar diyor. Günaydın Ali Bey, hayırlı yayınlar. Ancak gelebildim diyor ya. Benim kaynana vefat etti. Ondan sorun yok diyor. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun Gündür abla. Ahmet Yakup Duman kayıp listesinde aranıyor. Ahmet Yakup Duman lütfen WhatsApp'a geliniz. Özele gel Ahmet Yakup Duman. Telsizde diyorlar ya arkadaşlar, telsiz programında. Kanal 2'ye gel. Bilgi kanalına gel, arıza kanalına gel. Özele gel, biz de öyle yapacağız. Viyan efendim bilgi kanalına gel. Beraberdik diyor, en son gece 1'de eve gidiyordu. Sabah 5'te uyanacağım deyip kızıyordu. Vallahi uyanamamış olabilir yani o saatte gidiyorsa. Ahmet Yakup Duman bu son çağrıdır. Lütfen müdüriyete gelin. Faruk bu çok iyiydi. Raşit iş için hasta raporu almak zorunda. Askere gitse çürük raporu almak zorunda. Hastaneye gitse deli raporu almak zorunda. Hepsini alıp eve gitse bu sefer de yengeye rapor vermek zorunda diyor. Harika, süper. Neresinden tutarsan tut Faruk, Raşit için büyük sıkıntı. Tutulacak bir yeri yok.

Hadi bakalım, gül gibi yepyeni bir adetimiz oldu arkadaşlar. Yeni bir akım başladı. Yeni doğan bebeklerini hastaneden limuzinle almışlar Viyana'da. AK'dan bebeği limuzinle almışlar, 4 günlük bebeği. Yani doğumdan sonra biliyorsunuz birkaç gün çocuk hastanede kalıyor annesiyle birlikte. Alıyorsunuz, evinize geliyorsunuz. Bu sefer limuzinle almışlar ve bunu haber yaptırmışlar. Bah bah bah bah bah bah. Olaya bak. Artık yenileri başlar. Hangi limuzin? Yavuz günaydın, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abi. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum diye. Eyvallah Yavuz. Faruk kim tutarsa tutsun Raşit'i. Bırak bizi tutmasın da diyor Onur. Şenol en izinli söyledi. Bırakın Raşit diyor ya. O yayında yok, konuşmayın arkasından. Eyvallah Şenol. Konu yok mu bugün? İzine gittin geldin kaytarıyorsun bak diyor. Vallahi Şenol var var, konu da var. Konu çok da herkesin konuşabileceği konular olsun diye uğraşıyorum.

Limuzin mi? Daha dur neler göreceğiz diyor. Valla Bartın değil bu. Aynen öyle, daha neler göreceğiz bakalım. Abi limuzinle hastaneden çocuk alıyorlar. Yok böyle bir şey ya. Nedim Soylu günaydınlar. İyi yayınlar başkan. Eyvallah. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Abi duyamadım diyor. Şef yayın yanımdaydı diyor. Artık tekrarını duyarsın be Suat. En son bir abinin benim hakkında Suat olmasa gülemeyeceğiz dediğini duydum diyor. Tamam, en güzel yerini duymuşsun Suat. Gerisi pek de iyi değil senin için. Vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş.

0: Bah ya, bah ya. Günaydın, hayırlı sabahlar Ali abi. Hepimizin günü güzel, işleri kolay olsun inşallah. Bir dölek durmuyor bu müzumsuz bacılar diyor ya. Ben kendimi ne güzel sessiz moda almıştım. Leyloş diyor, ifşa etti müzumsuz loğusa. Valla dün seslendik, gelmedin sesimize Demet.
1: Demet ablam hoş geldin.
0: Bak ne diyor, vay vay vay Demet ablam hoş geldin. Vay be, yeni akım başlatıyorlar. Sessiz sessiz dinleyeceğiz falan filan. Sessiz dinlenir mi ya yayın? Haydar diyor ki ya Şenol abi olsun diyor ya. Şeytanın da ara sıra arkasından konuşmak lazım. Bu arada sağ olsun Raşit şakalarımızı kaldırıyor diyor. Eyvallah, aynen öyle. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol bereketli kazançlar diliyorum Viyana FM ailesine. Otoban felç diyor. Eyvallah Umut Kaptan. Vay, yakışıklıya bak yanındaki ya. Umut Kaptan, yakışıklının adı ne? Ona da bir selam gönderelim burada. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bak bir de söylüyor ya. Duydum seni de diyor. Gel dedin gelmedim diyor. Gel dedin gelmedim. İyi, o da iyi. Sakalımız da var ama neyse. Sakallar işe yaramıyor demek ki. Keselim bunları.

Hadi bakalım çerezlik bir soruyla başlayalım güne. Bir adam her şeye hayır diyormuş. Tıpkı ben gibi bak, her şeye hayır diyorum. Neden? Hadi bakalım kimler bilecek. Bir adam her şeye hayır diyormuş ya. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Neden arkadaşlar? Mesela benden istek isteyin, hayır diyorum. Neden? Niye hayır diyorum?

hızlıca bir trafik bilgisini güncelleyelim. A23 Süt Ostangent'e 22. Viyana'dan Favoritten istikametine doğru yoğun ama akıcı diyebiliriz. Ama yol kalabalık arkadaşlar. Yine 23. Süt Ostangent'e A23 Kagran istikametine doğru yoğun ama akıcı görünüyor. A4 açık, S1 açık, A21 açık, A2 açık, A1 açık. Gayet güzel bir trafik durumu, açık söyleyeyim. A22 hafif bir yoğunluk var A23 bağlantısında. A22 Nordbrücke üzeri yoğun. Fena değil. Son durum böyle Viyana'da. Hayırlı olsun diye diyor. Yok abi. Öyle değil. Bir adam her şeye hayır diyormuş. Neden? Elit Tülay günaydınlar. Keyifli bir gün ve yayın diliyorum diyor. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Doğru cevabı da vermiş. Vallahi helal olsun ha. Tamer, tebrik ediyorum. Doğru cevap verdi Tamer. Bunu diyor daha önce sormuştun diyor. Vallahi arada unutuyoruz ya, sormuş olabiliriz. Tamer, tebrikler Tamer. Eşine hep evet demek zorunda kaldığı için hayır kelimesini unutmamak için başkalarına diyor. Vay. Yok ya, ondan değildir kesin. Eşine hep evet denir mi ya? Hayır diyen adam Koç burcudur diyor. Allah Allah. Yok ya, Kovay. Şaka şaka. Oğlak. Ben her şeye hayır diyorum. Dündar, neredesin sen Dündar ya? Allah Allah. Saat 8 olmuş, yayına geliyorsun Dündar ya. Ayıp bir şey ya. Günaydınlar kardeşim. Güzel bir günün olsun. Yasin Flörtek. Yasin de yok, Dündar da yok. Adamlar 8'de yayına geliyor. Keyif keyif. 8-10 geçiyor hatta. Zuhal abla günaydınlar. Ali abi hoş geldin. Sana ve dinleyen herkese güzel bir gün diliyorum. Sağ olasın abla. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Zuhal abla. Kahvesiyle birlikte geldi. Suat bravo, tebrikler. Şerife müdüremiz de sessiz dinliyor diyor. Ona da dün seslendik ama ses soluğu çıkmadı. O da geldi, gelmedi. Gel dedim, gelmedi. Ben de bir müzumsuzluk yapayım diyor. Bari hep onlar mı dölek durmayacak? Bir de ben öyle yapayım. Dölek durmayayım, ifşa ediyorum diyor. Şerife geri dön, ne olur sesin çıksın. Vallahi Şerife müdüremiz niye böyle yapıyor ya? Müdüremiz böyle yaparsa cemaat ne yapar bilmiyorum yani. Evli olduğu için her şeye hayır diyormuş diyor. Olabilir bak. Hayır işi yapıyordur diyor. Yakın. Tam beklediğimiz cevap değil de yakın.

yazıyormuş ama. Şenol'dan da doğru cevap geldi. Bu arada diyor limuzinle ilgili sesli mesaj atayım mı diyor. Rütük ne kadarını kaldırır. Aman Şenol, aman aman. Limuzinle ilgili sesli mesaj atma. Benim de diyecek çok şeyim var ama yutuyorum. Abi nasıl bir görgüsüzlüktür ya. Nasıl bir görgüsüzlüktür ya. Konuşturmayın beni, bak gaza geliyorum. Hayırlı evlat olduğu için diyor. Olabilir ama beklediğimiz cevap o değil. Bir adam her şeye hayır diyormuş, her şeye. Her şeye hayır diyor ya. Hayır Şenol, hayır. Hayır Dündar. İki gece sonra bir hafta bir ay. Ooo İsmail geldi. Günaydın Ali Baba, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, sesindeyiz. Eyvallah kardeşim, hoş geldin İsmail Koçer. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. İsmail, o konuştuğumuz olayı hallettin mi? Vay Yasin kankam geldi. Selam abi, günaydın, iyi yayınlar. Eyvallah Yasin, hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Yasin Dekbaş. Fabrika ayarları değişmesi lazım diyor değil mi? Ne diyecek o zaman? Evet diyecek. Bir adam her şeye hayır diyor. Tıpkı ben, her şeye hayır diyor. Neden? Salih abla tebrikler. Tamer dedin ki bak bu konuyu işledik dedin ama hala bilemeyenler var yani. Hem de azımsanmayacak kadar.

Salih abla günaydınlar. Hoş geldin abla, güzel bir günün olsun Salih abla. Doğru cevabı da verdi bu arada Salih abla. Helal olsun. Salih ablam çok başarılı bu konularda. Dündar'dan da normalde hemen doğru cevabı bekliyordum. Gelmişiz biz şu koskoca şehirde. Adamın ismi Hayırmış bence. Adamın ismi Hayır. Yok değilmiş adı Hayır. Raşit gibiymiş diyor. Çok yardım yapmayı seviyormuş diyor. Allah Allah.

0: kadar.
1: Ula Şenol, Ula Şenol.
0: Benim en güzel aşkım.
1: Milt Hersik. Milt Hersik. Cesaret abi günaydınlar. Hoş geldin abi. Güzel bir günün olsun. Hayırlı, huzurlu, bereketli bir günümüz olsun. VNFM ailesine selamlar diyor. Ve aleyküm selam abi. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Ahi Bekaray 16. Viyana'da. Nesrin Hanım'dan da doğru cevap geldi. Burdurlu Mehmet'ten doğru cevap geldi.
0: Her dakika yeter mi sana sen oldu?
1: Rafet abi günaydınlar. Rafet abi aleyküm selam. İyi yayınların olsun. Eyvallah Rafet abi.
0: Anlatamaz seni bana.
1: Bir de sana soralım abi.
0: Sana baktım her an.
1: Bir adam her şeye hayır diyormuş. Neden hayır diyormuş Rafet abi? Hadi bakalım. Bir adam her şeye hayır diyor. Vay Bartınlı bu. Eyvallah doğru cevap.
0: Dünüm bugünüm.
1: Onur da diyor ki Şenol abi diyor. Özelden diyor arkamızdan konuşmasın. Normal abi diyor. Şeytan diyor ya.

Tamam diyor, sesli harf alayım diyor. E harfi. Şenol iki tane sesli harf verdik. Üçüncüyü veremiyoruz kardeşim. Kural gereği maalesef. Bu arada unutmadan diyor söyleyeyim. Herkes tatlı sever diyor. Tatlıyı herkes sever ya. Tatlı severler burada mı? Hayır. BJK Murat, günaydınlar abi, hoş geldin. Kardeşim kolay gelsin. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin BJK Murat. Hayır nayır bu olmadı demo diyor. Vallahi Şerife müdürem sana hiç yakışmadı ya. Vallahi. Müdüremiz sessiz dinliyor. Bak hele. Ben işimin başındayım. Kapı kapanmadan kızları radyoya tıkma telaşındayım. Bir de baktım ben kalmışım dışarıda. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Çok teşekkürler Şerife, hoş geldin. Güp güzel musmutlu bir günün olsun. Ne de Österreich müdüremiz. Aha sessiz arkadaşlar. Hesaba para geldi. Dur bakalım. Para geldi herhalde. İnşallah çıkmamıştır. Hemen açıyorum. Vay be. Hesaba para gelmiş. Vallahi buna bir alkış gönder. Canlı canlı.

Abi ne kadar çok Nevşehir'den dinleyen var bizi. Nevşehirli var ya. Salih abla Nevşehir'den dinliyor. Selma Hanım Nevşehir'den dinliyor. Murat abi Nevşehirli. Allah Allah. İpuçları nelerdi? Sessiz harf vereyim mi Dündar? Bak Dündar, bir adam herkese, her şeye hayır diyormuş ya. Hayır. Neden? Tatlıyı da seviyormuş bu arada. Seviyor abi adam, seviyor ya. Bana müsaade beyler. Ben de iş yerinde kulaklıkla sizi dinliyorum diyor. Oo, kolay gelsin Gündür abla. Her zamanki şeyler. Bak şef kızmasın sonra. Rafet abi de doğru cevap verdi. Fazla uğraşmadık seninle, az uğraştık. Ben de sandım bugün benimle uğraşacaksın diyor. Suat seninle her zaman uğraşıyoruz ya. Sıkıntı yok, sen elimizin altındasın her zaman. Vay Rafet ustam gelmiş, benim cideli ustam diyor, cide. Haydar. Haydar, Almanya'ya götürüyor musun bizi? Yemek ısmarlayacaklar ya bize.

Son cevaplar alıyorum. Ondan sonra yeni sorumuza geçiyoruz. Hayırdan mı geldi Ali diyor. Hayırdan geldi Salih abla. Hayırlı işler yaptık. Hayırlı kazançlar geldi. Çok şükür. Ya bu sıra para almak var ya milletten, çok zor çok. Bildiğiniz gibi değil. Milletin cebinde akrep var, akrep. Yani 3 aylık, 4 aylık, 2 aylık faturalarımız bekliyor ya. Aba. Burası diyor Türkiye, işini yaptın mı sorun yok. Almanya gibi değil, orada 20 sene çalıştım diyor. Valla her yerin kendine göre artısı var, eksisi var be Gülnur abla. Ben ne öreyim Şerifem diyor ya. Önce Leyloş başlattı, bir dölek durmuyorsunuz mu? Ben yanmazsam, sen yanmazsan kim yanacak iyi değil mi? Leyla valla teşekkür ediyoruz. Bak Leyla hepsini deşifre etti Leyla Hanım. Leyla Hanım olmasa var ya sessiz sessiz dinleyecekler yayını. Metin, Ufuk Duman, ben, Süleyman Baş patrondan izin alırsa biz... Allah Allah, Süleyman Baş nereye izin alıyor? Süleyman çalışması lazım. Metin, Ufuk, Ahmet Yakup Duman ve sen gidiyorsunuz ha. Bir de Süleyman Baş. Allah Allah, Allah Allah.

Sorunun cevabını veriyorum. Son cevapları aldık. Emre Yalçın, günaydınlar. Hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Bak, dinleyebiliyor. Normalde Emine Hanım zor dinliyor ya. Çalışıyor çünkü.

Adem abi günaydınlar. Hoş geldin abi Dekoni ile 10. Viyana. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Her ikisin güzel bir gün olsun diyor Emine Hanım. Aynen öyle. Her ikise güpgüzel, musmutlu, besbereketli, hapayırlı, süpsüper, müsmükemmel bir gün diliyoruz arkadaşlar. Her günün boşa geçtiği öğreneceksin. Yine aynı yerde kalın. Ama Ali Bey diyor yani programa neşe katanlar gelsinler artık olmuyor böyle değil mi? Öyle sessiz sessiz dinleyecekler. Programa katkı yapmayacaklar. Arka planda gülecekler. Olmaz. Olmaz. Biz patron olamayız ki diyor ya. Bizim hesaba para gelmez mi diyor. Gelir gelir ya. Vallahi patron olmak bu devirde daha zor. Ispartalı Ayşe. Sıkıntı. Hep sıkıntı. Yazıyoruz gönderiyoruz faturayı. Para mara yok. Bekliyoruz. Gözümüz telefonda. Navigasyon bayram nerelerde diyor. Bu navigasyon bayram burada ya. Sabah geldi selamını sabahını verdi bayram. Bayram neredesin bayram? Ali abi diyor Leyloş'a söyle bir daha Davos'a gelmeyeceğim. Söylemeyeceğim hangi modda olduğumu. Ondan sonra ben siz kalsın da Leyla Leyla dolansın orada. Leyla Leyla dolansın ortalarda diyor. Hayırdır Leyla mısın bugün falan böyle diyorlar ya o mod. Nuray abla günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Hoş geldin abla. Güzel musmutlu bir günün olsun. Getir Leyla'yı bana diyor. Özel diyor. Özel muamele edeceğim onu diye. Şerife'nin mesajıydı. Sana mı söyleyeyim bu acıda? Haydar'ımı da al gel diyor. Bak Rafet abi bana diyor. Yemek dediğin nedir ki diyor ya. Aleme gideriz. Cuma günü gelin camiden lahmacun alırız. Abi en güzeli lahmacun ya. Valla mis. Yanında bir de böyle bol garnitürü olacak. Tamam bir de ayran. Oh 10 numara 5 yıldız. Daha iyisin var ya. Bu arada sana söyleyeyim Haydar duysun 2 gün sonra benim doğum günüm var diyor ayın 4'ünde. Allah Allah. Haydar bak sana diyor Rafet abi bana demiyor. Nuray abla da sessiz dinliyor. Hayırdır ya bir akım başlattınız siz sessiz dinleme akımı. Hayırdır Nuray abla. Ne ayaksınız siz ya. Arkadaşlar bir adam her işeye hayır diyormuş. Neden diye sorduk. Beklediğimiz cevap çünkü adam hayır severmiş. Hayır seviyormuş adam. Hayır sever. Hayır sever cevabını veren arkadaşları tebrik ediyorum. Hadi bakalım en çok alınıp verilen şey nedir arkadaşlar? Next step Frage. Sonraki sorumuz. En çok alınıp verilen şey nedir? Herkes için geçerli bu. Hepimiz yapıyoruz bunu. Alıp veriyoruz, alıp veriyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Ne ola ki?

Hep alıyoruz veriyoruz, alıyoruz veriyoruz. Ne olabilir ki? En çok alınan ve verilen şey. Ya lahmacun diye gittik, havamızı aldık ya. Havamızı aldık.

Oo, hacım günaydın, hayırlı sabahlar. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. En çok alıp verdiğim şey. Nefes cevabı geldi bol miktarda. Nefes alsın yeter diyorlar ya, buna mı diyorlar? Çok sayıda nefes var da nefes beklediğim cevap değil arkadaşlar. Nefes alıp veriyoruz tabii ki. Rafet abimin aşçısı oralarda olursa yemek dükkanda yeriz. Bu ayın 4'ü okey diyor. Nefes alsın. Eyvallah Eder. Dur, üst üste geldi mesajlar. Adam hayır seviyor. Dündar da hıyar seviyor diye. Yasin var ya. Çengelköy mü? Adam hayır seviyor. Dündar da hıyar seviyor. Bir nefes iki beddua. Niye abi, beddua alıp veriyor muyuz? Beddua. Düşünüyorum şimdi beddua için de. Nefes, nefes, nefes, nefes, nefes yok. Nefes değil. Para, para, para, para, para da değil. Çok mesaj var ha. Sessiz aldık dünyayı. Sıradaki kim diyoruz? Vallahi bilmiyorum sıradaki kim. Sessiz dinleyen başka birisi var mı? Bugünlük bir ses versin. Hemen iki dakika bir ses versin abi. Sonra sessizliğe devam etsin. Bugün bir, iki, üç etti. Dördüncü sessiz sessiz dinleyen kim acaba? Beklediğimiz cevap nefes değil, para da değil. Yani parayı alıp veriyoruz ama nefes, yani o benim beklediğim cevap kadar değil. Abi lahmacun yemeye mi gidiyoruz diyor. Vallahi olabilir aslında ha Mahmut. Bir lahmacun tak yapabiliriz. Nefes değil be. Yakın, nefese yakın. Nefes değil ama. Nefes de değil, para da değil. Bir şey mi oldu, neden değil? Sadece doğru cevap verenlerin isimlerini okuyorum arkadaşlar. Yanlış cevap verenleri okumuyorum. Boş bakar oldu, kahrettin beni. Yok. Abi %80 nefes diyor. Selam alıp veriyoruz. Yok, o da değil. Selam değil, nefes değil, para değil. Selam alıp vermektir bence diyor. Yok, değil. Kilo da olabilir diyor. Bol bol alıp veriyoruz. Kilo da değil. Alıyorum ben de veremiyorum işte. Sıkıntı var. En çok para alıyoruz veriyoruz. Allah Allah hacım, paradan daha çok alıp verdiğin şey de vardır ya. Kolay gelsin hacım. Vay, Yıldız Hanım'dan doğru cevap geldi. Demet'ten doğru cevap geldi. Murat Erdatlı'dan, Murat abi'den doğru cevap geldi. Bartın Nibo. İlk yazdığın doğru. Bartın Nibo'dan da doğru cevap geldi. Oksijen değil arkadaşlar. Borç değil. Selam değil. Sadık günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Sadık da sessiz dinliyor. Sadık normalde sen selam verirdin ya. Allah Allah, yapma böyle şeyler. Sadık bugün 4 oldu. 4. dinleyicimiz. Radyomuzun müdavimleri sessiz sessiz dinliyorlarmış. Hepsini yakaladık. 5. var mı 5. Aydın abi günaydınlar, hayırlı sabahlar Aydın abi. İstanbul Ümraniye Pop Pet Shop. Güzel bir günün olsun. Sabri abi aleyküm selam, İsveç Malmö. Hoş geldin abi, güzel bir günün olsun. Selam veriyorsun, selam alıyorsun diyor. Evet doğru ama beklediğimiz cevap selam değil. Serap, Zeyno, Rabia, Tülay da sessiz sessiz dinliyorlar. Hele şunlara da bir ses ver diyor, gelsinler diyor ya. Serap, Zeyno, Rabia, Tülay. Hadi gelin bakayım. Gelin, gel bana doğru. Şarkı vardı öyle. Gel bana doğru.
Bu ne la? Bağırıyor. Bu ne? Ana. Vallahi bir an mesaj yağmuruna tutuldum. En çok alıp verdiğim şey para diyor. Yok be BJK Murat, daha çok alıp verdiğin şey var abi ya, yapma böyle. Vay be Murat abi, para içinde yüzüyor yemin ediyordum. Alıyor veriyor, alıyor veriyor. Gölgem misali yanımdasın. Gündür abladan da doğru cevap geldi. Can mı? Yok. Can alıp verirsek var ya, eyvah eyvah, insan kalmaz ha. Hasret günaydın. Şu an işe gitmek için hazırlanıyorum, seni dinliyorum diyor. Alışveriş olabilir mi abi diyor. Esnaflar mesela alırlar, satarlar. Yok. Bu gözle görülmez, elle tutulmaz bir şey arkadaşlar. En çok alıp verdiğimiz şey. Elle tutulmuyor, gözle görülmüyor. Akıl alıp vermek. Eyvallah ama değil. Tamer'den de doğru cevap geldi. Eyvallah Tamer. Hacım hiç gelmeseydin ya diyor. Yayın bitti diyor. Günaydın hacım diyor. Eyvallah Onur. Ne gider lahmacun ha. Vallahi iyi gider lahmacun. Onur çok iyi gider. Karar mı? Yok. Karar da değil. En çok alıp verdiğim şey. Bugün Viyana... Güzel ya, hava da güzel bugün Viyana'da. Bir hava alıp geleyim ben. Nedim Başkan doğru cevap. Abi diyor bir tek sen değil, Raşit de havasını alırdı. Eyvallah. Hangi abi diyor, abinin dördünde doğum günü var diyor ya. Rafet abinin dördünde doğum günü var, Suat'ın da beşindeymiş.

sebebi sorma. BJK Murat'ın diyor en çok alıp verdiği şey diyor küfür. Ya Murat Erdatlı. BJK Murat abi. Sebebi sorma, belki başka. Fikir alıp vermek güzel ama beklediğimiz cevap değil. Hayırlı, sağlıklı, bereketli bir sezon diliyorum abi diyor. Şurada sessiz sessiz dinleyeyim dedim ama olmadı diyor ya. Şenay Hanım günaydınlar, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Ya arada bir selam verin ya. Bir günaydın, iyi yayınlar deyin. Bir nokta koyun. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni sezonu açtık ama pazartesi günü böyle resmi şaşalı bir açılış yapalım yayında. Selamlar abi, ben geldim. Biraz geç geldim ama diyor. Yani uyuyakalmışım, işe de gidemedik. Neyse 3 gün krank patlatayım var diyor. Raşit, yazmana gerek yoktu bunu. Biz tahmin ettik zaten. Raşit dedi kranga çıktı herhalde. Rapor alması lazım. Raporu bana bir göndersin. Radyoyu dinlemezsen rapor göndermen lazım. Vallahi senin üstünden bir dünya espri yaptık. Arkandan kulaklarını çınlattık. Konuşmadığımız laf kalmadı Raşit. Abi bu ne ya? Dur bir saniye arkadaşlar. Şarkı öyle bir patladı ki bildiğiniz gibi değil. Şunu dinletelim, güzel bir eser. Güzel söylemiş Salih Bademci.

Bu arada yeni çıkan şarkılardan kaçırdıklarım olabilir biliyorsunuz. Bayağıdır tatildeydik. Daha böyle tam araştırmaya da vaktimiz olmadı. Beğendiğiniz, dinlediğiniz yeni çıkan eserler varsa onları da yazın. Yayından sonra ben bir göz atayım, arşivimizi alalım hepsini. Kemal geliyor, Kemal. Geliyor.

0: sebebi sorma. Abi diyor mesajlarımı da okumuyorsun artık. Yok canım, yapar mıyım öyle şeyler Kemal ya? Aşk olsun valla. Nuray abladan doğru cevap geldi. Hacımdan doğru cevap geldi. Onur diyor çok iş var bu aralar. Ali abi diyor sen de havan alırsın. Eyvallah hacım, Allah razı olsun ya. Çok motive ettin beni. Vallahi çok motive ettin beni. Salih abla tebrik ediyoruz. Doğru cevap. Suat doğru cevap. Sese gel. Havanı al sonra diye. Yemek mi? Yok, yemek de değil. Ordulu Mehmet günaydınlar. Kolay gelsin, iyi yayınlar olsun diyor. Yolda olanlara da hayırlı yolculuklar diliyor. Eyvallah Mehmet. Sebebi sorma, belki başka baharlara. Hafta sonu yapar yerim lahmacun. Aklıma soktunuz diyor ya. Şenol yapınca haber et. Paket servisi var mı Şenol? Paket servisi. Mitleme yapabiliyor muyuz? Tülay Hanım da doğru cevap verdi. Tebrik ediyoruz. Bugün çarşamba, birazdan gelir benim aşçılar diyor. Mıhlama var diyor. Allah Allah. Rafet abi mıhlama. Vay be. Kırşehirli mıhlama yapıyor. Yok böyle bir şey. Benim en çok aldığım şey jöle diyor. Ne yapıyorsun abi? Kel kafana mı sürüyorsun jöleyi? Parlasın diye mi Rafet abi? Valla parlasın diye herhalde kafaya sürüyor abi jöleyi. Parlatıyor. İyice parlatıyor. Parladıkça parlıyor. Jöleyle parlatıyor. Arada bir wax falan da kullan abi şöyle. Bunu bir daha. Biraz daha. Biraz daha. Hangi Tülay? Valla ben sesliyim diyor ya. Aynen aynen. Sen sesli desin. Sen elit Tülay'sın. Tülay da çok. Murat çok. Tülay çok. Bir dünya. Söz alıp vermek güzel, karar alıp vermek güzel ama beklediğimiz cevaplar değil. Zehra Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Şeref abi günaydınlar, Mersin Taşucu. Hayırlı yayınlar, kucak dolusu selamlar. Eyvallah abi, hoş geldin, hayırlı işlerin olsun. Taşucu, Selina Otel. Nefes değil arkadaşlar, nefes değil. Çok nefes cevabı geldi. Akıl verilir bazen, akıl da alınır diyor. Gaz da veriliyor arada. Şimdi akıl alınıyor veriliyor ama en çok değil. Yani akıl alınır verilir, çok değil. Abi gaz. Ha, gaz, gaz alınmaz ya, gaz verilir hep. Gaz salınır dışarıya. Her insan gaz salınımı yapar. Karbondioksit normal. Bu arada o gaz var ya, o gaz ne kadar faydalıymış biliyor musunuz? Tüm hastalıklara şifaymış, şifa. Gaz kokusu. Valla bilimsel araştırmalar öyle söylüyor. Şimdi konu başka bir yere kayacak, onu da söyleyeyim. Bilimsel araştırmalara göre gaz salmak sağlıklı, o gazın kokusu çok daha sağlıklıymış. Konuyu şimdi buraya dağıtmayalım. Neyse. Ürgüplü Murat etrafta diyor bit yavrusu çok olunca diyor ne yapalım işte, ister istemez diyor sövüyoruz diyor. Yani hayat şartları küfürsüz yaşamaya müsait değil diyor BJK Murat. Ya Murat abi ya, dua da et abi, arada dua da et. Dündar'ın verdiği bir şey yok da bazen babayı alıyor. Almak yok mu? Ya Yasin ya. Abi nereden buluyorsunuz sabah sabah ya? Bütün ince düşünenleri bu ayın 4'ü ve 5'inde doğum günü... Ha, ince düşünenlerin 4'ünde ve 5'inde doğum günü varmış diyor. Allah Allah. Abi biz kalın mı düşünüyoruz şimdi yani? Ha Haydar, biz kalın mı düşünüyoruz? Ya ala ala abi diyor, benim dediğim diğer gazdı diyor. Ya gazdan gaza fark var işte.
1: senin de cool tavrın çözüldü hemen. Ben seni görürüm.
0: Abi diyor bizim kuzulardan ses yok. Başlamak lazım artık. 6-7 tane var. Ne 6-7 ya? Ondan fazla var. Anca bitiririz yılbaşına kadar. Sen bu işe bir yerden başla. Suat'tan başlayalım diyor. Aynen Kemal'im. Şimdi şöyle bir şey var. Mekan sıkıntımız var ya kuzu için. Valla ciddi bir mekan sıkıntımız var. Oo hacım. Tamam o iş bende. Elit Tülay dinlemede kal. Böğün havamızı aldık. Nörelim diyor. Valla Demet böğün havamızı aldık ya. Demet'ten de ince bir doğru cevap geldi. Ali abi herkes sessiz moddaymış. Benim adım çıkmış bir kere diyor. Leyloş'la ben olmasam herkes aynı modda kalacaktı ellem. Vallahi Leyla'ya teşekkür ediyoruz. O olmasa gerçekten sessiz modda devam edecektiniz. İlk insan Adem babamız da havasını almış. O gündür bugündür herkes havasını alıyor. Ne örsün? Gaz salmak sağlıklıymış. Kokusu daha sağlıklı madem. Yandın sen Yasin. Dindar. Aa Dindar ha. Ya ChatGPT'ye hemen bir sorun abi. Cevabı siz de duyacaksınız yani. Biz de bunu bilimsel araştırmaymış öyle dediler. Ah ah diyor. Yasin babayı diyor zamanında çok aldı bize de aldı. Bayanın gazını çok alan erkekler çok yaşıyormuş. Bir de beyni iyi çalışıyormuş diyor. Allah Allah. Bilimsel bir araştırma mı bu? Rafet abinin dükkanında her çarşamba yazın tüpte ya da mangalda yemek. Kışın güzine de yemek. Efsane oluyor diyor. Her çarşamba mı bu? Tam haftanın ortası. Vay be. Vay be. Rafet abi yakın olsaydık her çarşamba sana uğrardık ha. Ama tabii uzak olunca ister istemez gidemiyoruz ya mahrum kalıyoruz. O değil de benim aklıma geldi. Benim bugün var ya 11'de çok önemli bir terminim var ha. Yayın bitince gaz vermem lazım.

O değil de yayın bitmiş ya. 53 geçiyor. Ne çabuk geçti saat. Aşçısı var çarşamba, eyvallah. Artık Haydar gitmek şart oldu. Kuzu varsa mekan diyor, sıkıntı değil. Bir saat uzaklıkta. Hacım o mekanı gruba bir at da bir bakalım ya, nedir ne değildir.

0: Dur, tam çözemedim mesajı ya. Şimdi şuradan devam edeceğiz arkadaşlar. Şuradan devam edeceğiz.
1: Beyaz bulutlar geçiyor üstümüzden. Yaşayan...
0: Peki diğer abiler ince ve nazik değil mi? Abi yazan abiye de sorar mısın diyor. Ayın 4'ünde ve 5'inde doğanlar ince ve nazik. Diğerleri kabaymış. Ben ince nazik değilim. Ben odun odun. Valla öyle dinleyici öyle yazdı. O dinleyici ne diyorsa o. Müşteri her zaman veli nimet. Bu güzel şarkıyı hacıma ve kıymetli eşi Tülay'a armağan ediyorum. Bugün evlilik yıl dönümleriymiş. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz hacıma ve kıymetli eşi Tülay Hanım'a. Kaç yıl oldu?

0: Şimdi sordum hacim kaç oldu diye de hacim hatırlamaz bile. Ama Tülay Hanım bilir gününe, dakikası, saniyesine kadar kaç yıl oldu hepsini söyler.
1: Beklemediğim bir anda girdim.

ne kadar... Vallahi helal olsun hacıma, utandırdı beni ya. 18 yıl olmuş arkadaşlar. 18 yıl, dile kolay. Maşallah. Bir güzel şarkıyla daha tamamlayalım. Madem öyle, final olsun bu da. Bu güzel eserde yine hacımdan kıymetli eşi Tülay'a armağan ediyorum. Viyana FM ailesi olarak bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki Viyana FM'desiniz bu arada, onu da söyleyeyim. Hacım diyor, bir kuzu söylersin artık diyor. Mutluluklar diliyor Onur, eyvallah kardeşim. Hacı abi ve Tülay ablaya bir ömür boyu mutluluklar diliyorum diyor Suat, eyvallah. Yolda olanların yolu açık olsun. İbrahim Elden duydun mu diyor, patrona para gelmiş diyor. Ya bir sus ya, bir sus ya, bir sus ya. Ne diyeyim söyle, bir sus ya, söyleme ya. Küçük harflerle konuş. Bir bakışın değer bazen, kurudum tüm hayal. Abi diyor, o zaman diyor Yasin diyor yontulmamış kütük diyor, sen olsun. Vallahi Dündar bak, ben yayından gidiyorum, kalırsın patronunla baş başa, bilemiyorum artık. Bir de aybaşı şimdi, maaş zamanları falan. Yani. Ayten Hanım teşekkürler. Hadi emojileri de gönderin gelsin o zaman. Hızlıca gönder gönder gelsin emojileri. İlla babayı değil de beni alabilir diyor. Sıkıntı değil. Ya Yasin. Bak dövüşmeyin, kavga etmeyin yayından sonra. Biz o zaman kafamızı dayayalım. Gazı çekelim. Kafayı dayayalım, gazı çekelim. Abi her şeyin fazlası zarar be. Valla. Her şeyin fazlası zarar. Fecek anlat. Benim en güzel aşkımsın. Evlere diyor baksana diyor, bilmedikleri bir şey yok diyor. Kendi bilemese bile eşinden diyor destek alıyor diyor. Oo. Öyle öyle, aynen.

Kendi bilemese karıdan destek diye. Abi kibar olun biraz ya. Kibar ya.

Sesine yüreğine sağlık abi. Çok teşekkürler Demet. Tülay'ımın ve Uğur abinin evlilik yıl dönümleri kutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel yılları olsun inşallah. Pamuk nine, pamuk dede olsunlar birlikte. Tebrik ediyorum diyor. Tülay'ım seviliyorsun bacım diyor. Demet'in mesajıydı. Hacım eyvallah, teşekkür ediyorum.

Vay be, güzel bir eserdi ama ha, harbiden. Dur, bir de şunu gönderelim abi. Birkaç dakikalı, yani son bir dakika artık değerlendireceğiz. Sonuna kadar. Sonuna kadar değerlendireceğiz. Nice mutlu yılları olsun Tülay'ım ve Hacı abinin diyor. Eyvallah Şerife müdürem. Hacım, evliliğiniz için bir kuzuyu kesmen ne yani lazım diyor. Ne olacak ki diyor. Kan akıt, nazar değmesin diyor, değil mi? Ya Kemal, biliyorsun sen bu işi ya. Hacım diyor, kan akıt ki nazar değmesin diyor. Doğru söylüyorum vallahi Kemal. Hacım, hem bir saatlik bir yerde biliyormuşsun. Tamam, bu iş oldu ya. Kesin bu iş, tamam. Kimi seveyim, kimi gönder gönder gelsin emojileri. Dündar'ım, yapacağız o işi ya vallahi. İzinden yeni döndük. Yoğunluk o biçim, biliyorsun. Hadi bunu da Haydar'a göndereyim. Salim Aydın, teşekkür ediyorum. Birazdan İbrahim Elden sizlerle birlikte olacak. Cevat, teşekkürler. Sağ olasın. Derya Hanım, çok teşekkürler Almanya'dan. Mus mutlu bir günümüz olsun. Sağlıkla, huzurla diyor. Çok teşekkür ediyorum. Siz geldiniz, ben gidiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir programdı. Çok teşekkürler Ispartalı Ayşe, sağ olasın. Hakan'ım eyvallah, canın sağ olsun. Yarın inşallah ya. İstanbul Sultan Gazi Hakan, BJK Murat abinin yeğeni. Emine Yalçın, çok teşekkür ediyorum. Zuhal abla, çok teşekkürler. Emine Erdatlı, Emine abla bugün sessiz sessiz dinledi var ya. Teşekkür ediyorum eşime ve iyi dilekler için tüm YFM dinleyicilerine diyor Elit Tülay. Tekrardan mutluluklar diliyoruz. Gonca Hanım, teşekkürler. Yıldız Hanım, Salih abla, Burdurlu Mehmet, Suat, Ayten Hanım, hepinize teşekkür ediyorum. Makim emojileri. Onur, teşekkürler kardeşim. Emeğine sağlık patron. Eyvallah Şerife müdürüm. Kemal'im çok teşekkürler. Nihal Hanım, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. BJK Murat, eyvallah abi. Derya Hanım, çok teşekkür ediyorum. Uğur'un doğum günü. Uğur'un doğum günü mü bugün? Yok canım. Vallahi hacım dedi ki bugün bizim evlilik yıl dönümü dedi. Ama doğum günü varsa hacımın doğum günü de kutlu olsun. Artık ona grupta bakacağız. Ben gideyim, yoksa fırçayı yiyeceğiz İbo'dan. Arkadaşlar, hepinize güp güzel, mus mutlu bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen. Ali Süzen.

Efendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden yayında. Bugün Emsel Doğan Güzellik Merkezi'nden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Nişantaşı şubesindeyiz. O kadar güzel, enerji dolu, harika bir radyo yayınına hoş geldiniz. Başlıyoruz. Bugün 11.30'da Emsel Doğan burada olacak ama öncesinde çok güzel şarkılarımız var. Onları bir paylaşalım. Kimler bizi nerede dinliyor ve gelen tüm mesajları da arda arda paylaşacağız. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Dünden bugün hayatımızda ne değişti bilmiyorum ama çok güzel bir radyo yayına sefalar getirdiniz. Ankara'dan Kübra diyor ki günaydın İbrahim'cim, günaydın canım benim, nasılsın? Acaba Kübra bu sabah mutlu mu uyandı?

ilk selfie'yi yollamış bizlere. Stuttgart'tan arabadan dinliyor. Ona da selamlar. Guten Morgen. İyi sabahlar diliyorum. Sevgili Nuray abla da diyor ki 2017 yılında Emsel Doğan'la güzel bir etkinlikte bir aradaydık. Kendisine de çok selamlarımızı iletir misin demiş. Stuttgart'tan sevgili Nuray ablamız. İstanbul'da mı görüştünüz yoksa Avrupa'da mı? Selamınızı iletirim 11.30'da. Southside Piercing Nuray ablamıza da bir günaydın diyelim. Yurtta aşk, cihanda aşk. Ne güzel şarkı ya. Elimi de kolumu da bağla. Hadi bu nasıl bir şarkı sabah sabah.

Sevgili Salim abimize de günaydın dileklerimizi iletelim. Salim abiye de iyi sabahlar diliyoruz. Salim baba nereye gidiyorsun? Yine yollardasın. İstanbul Boğazı'ndan günaydın demiş. Ne kadar güzel ya. Bu kimin teknesi? Arkadaşının teknesi mi? Ya benim ne kadar zengin dinleyicilerim var ya. En sevdiğim ya. Abi zenginden zarar gelmez ya. Benden size zarar geliyor mu? Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Almanya'nın Essen bölgesinden Derya geldi. Hoş geldin Derya. İstanbul Yeni Bolsun'a bir selamlayalım Ayten'i de. Bugün kadromuz çok iyi maşallah. Dinleyicilerimizin mesajlarını okuyoruz. Kocaman bir günaydın diliyorum demiş İbo'cum. Çok teşekkürler. Ya mikrofon tam istediğim gibi değil şu anda. Masa düzeninden dolayı. Birazdan Kadir abi olayı el atacak. Kadir Balık. Çünkü tamamen birazdan bir ayar yapmam lazım. Yani mikrofonda bir sorun yok. Sadece mikrofonun duruşunda bir sorun var. Mikrofon normal şartlarda hani benim onun bana uyması lazım. Ben ona uyuyorum şu an. Sonra. Dövmeli Tülay, günaydın. Guten Morgen, hoş geldin Tülay'cığım. 21. Viyana, burada mısın? Nice mutlu, güzel sabahlara diliyoruz demiş. Çok teşekkürler. Figen geldi Almanya'dan. Kur nasıl gidiyor Figen'cim? Guten Morgen, benim Almanca hocam. Hoş geldin. BJK Murat geldi. Kartal gol gol demiş Viyana'dan. Hoş geldin Kartal. Hazır mıyız? Hadi bu şarkı senin için ve sevdiklerine darmağın olsun.

0: Sevgili Semra Sima, hoş geldin. Bak Kadir Balık da burada, Semra ablacığım. Karasu'dan selamlar demiş. Bizden de size çok selam. Gündür ablamız da geldi. O da bizleri Nevşehir, her zaman Uşak'tan dinliyor. Pardon, Nevşehir nereden? Radyomuz ne kadar güzel. Türkiye'nin her yerinde ya. Ankara'da, İzmir, İstanbul, Trabzon. Çok teşekkürler. Bugün Nişantaşı'ndan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ve şimdi günün sözü için biz kimi arıyorduk? Günün sözü için hazır mıyız? Hadi o zaman Saden'e bir bağlanalım. Saden burada mısın? Saden'e bir bağlanalım. Günün sözü için. Bakalım günün en pozitif sözü. İbo'nun melekleri de burada. Çok teşekkürler. Günaydın Saden, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Vallahi ben de çok iyiyim. Dinleyicilerimiz seni çok sevdi ya.
1: Ay çok sevindim ben de. Ben az önce dedim ki dur bir dakika arayacağım dedim. Hadi dedim izin vereyim o arasın.
0: Ya bizim Ezgi, Ayşegül, Nida bayılıyor sana, Ayşegül de. Ondan sonra sevgili Ecem psikolog, o da seni dinliyor. Ve Sadin'in dün sözünü senin hikayede paylaşmış, seni etiketlemeyi unutmuşlar.
1: olsun. Her gün paylaşıyoruz zaten.
0: Bir de diyorlar ki İbrahim, hani neden sen sürekli benim anladığım dilden diyorum, ona takılmışlar. Benim anladığım dilden çünkü detay lazım yani.
1: Evet, detay. Ama herkes için de belki böyle değişik bir şey çıkartılabiliyor ya. Hani ben o sözü söylüyorum ama o başka bir şey anlıyor. O da güzel bir şey. Yani herkes kendine göre bir şey çıkartıyor.
0: Şimdi radyoda her gün Türkiye saatiyle 10-10 geçe Saden günün pozitif sözü gibi bir köşemiz var. Çok da güzel tuttu. Her gün böyle radyonun başlangıç dakikasında günün pozitif sözünü hazırlıyor sanatçımız ve söz yazarı. Çok değerli benim için Saden. Yarın da beraberiz. Yarın çok güzel. Bak doğru söyledim de yarın Perşembe günü.
1: Yarın, evet, çok şükür. Çok şükür tuttu bu sefer.
0: Vallahi süper. Yarın Saden'le beraber radyo yayınımızı gerçekleştireceğiz. İstanbul'un en popüler, Türkiye'nin en popüler kahvecisinde olacağız. Türkiye'nin her yerinde şubesi var. Sahipleri benim çok yakın arkadaşım, çok değerli dostlarım. O yüzden şimdi süper. Hatta beni Katar'a yolluyorlar. 26-30 Kasım'da Katar'dayım. Formula 1'de. Evet ya.
1: Kahve almaya mı?
0: Kahve almaya değil güzelim. Beni oraya Formula 1 sunumuna yolluyorlar. Tamam. Peki, sunuculuk tamam, olarak. Tamam. Biraz da para kazanayım ne daha. Hep siz mi kazanacaksınız?
1: Evet,
0: biraz da ben kazanayım abi.
1: En çok sen kazanıyorsun lütfen. Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım. Saden günün pozitif sözünü alalım hemen.
1: Tamam. Ben bugünkü söze bir şarkı, yeni bir şarkı yazıyorum. Onun kısa bir sözünü ileteceğim bugün burada. Tamam. Yani aslında besteden bir söz. Her şeyde bir anlam arıyorsun. Gelişi güzel söylemişim. Bu öfke niye? Beni gama boğuyorsun.
0: Benim anlayacağım tarzda.
1: Tamam, şimdi söylüyorum senin tarzını.

0: boğuyorsun.
1: Yani hiçbir şey anlam yüklemeden hayatı yaşamak en güzel duygu.
0: Evet ya, çok irdelememek gerek. Ya
1: Ben
0: bu
1: de
0: ne
1: öyleyim, biliyor
0: dedi?
1: musun? Yani bir şeyler yaşanacaksa yaşanır, tadında kalır ama anlam yüklememek lazım.
0: Evet, yani tırtıklı tırtıklar 6 mı 5,
1: Ben onu
0: yani
1: anlarım ya,
0: bunlar.
1: benim anlayacağım tarzım ya. Çok iyi
0: Ya
1: ya.
0: sen de anlık yaşıyorum dedin de o öyle de değil yani. Bu her şeyde ya, bir şey söylediğimizde neden şüpheciyiz sürekli? Ya da artık böyle hayat o kısma mı dönüştü? Hani eskiden daha saftı ya, her şeyde anlam aramıyorduk bence. Ama şu an yavaş yavaş devran mı değişti derler? Sistem mi bozuldu? Mutlaka bir şey arıyoruz alttan. Ne olabilir? En kötü ne olabilir? Yani gerek yok böyle şeyler yapmaya bence. Daha saf, daha temiz, daha böyle olabilir. O onu demiş, bu bunu demiş. Yani onu altından bir şey çıkartmadan daha pozitif devam etmeliyiz. Onu demek istedim burada.
1: O zaman günün sözüyle bir kez daha alalım. Dinleyeceğimiz, lütfen dikkatli dinleyin. Saden, Saden Official Instagram'dan göz atın. Saden her gün Türkiye saatiyle 10'da. Yarın da yüz yüze güzel bir röportaj yapacağız. Saden,
0: Evet, hadi
1: hazır mısın?
0: inşallah.
1: Hadi inşallah. Gelsin günün
0: Evet,
1: sözü.
0: hazırım. Geliyor. Her şeyde bir anlam arıyorsun. Gelişi güzel söylemişim. Bu öfke niye? Beni gama
1: Saden, çok teşekkürler. İyi ki varsın.
0: boğuyorsun. Ben teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın.
1: Günün pozitif sözü için teşekkür ediyorum ve yarın yüz yüze görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek
1: Yarın
0: üzere Ejim.
1: bana kaşarlı patatesli gözleme yapıp getirir
0: O
1: misin?
0: ne ya? O ne ya? Hani kestane
1: Kestane şekerim cepte zaten, Bursa'dan getireceksin onu. Bir de
0: şekeriydi?
1: bana
0: Patatesli kaşarlı
1: patatesli
0: gözleme.
1: kaşarlı gözleme yapar mısın bana?
0: Tamam, kahvecide. Patatesli kaşarlı gözleme yiyeceğiz. Öyle mi?
1: Tamam, doğru söylüyorsun, olmaz. Kahve
0: Başka bir zamana.
1: başka bir zaman, tamam. Günün güzel geçsin Saden,
0: Tamam.
1: iyi ki varsın.
0: Tamam,
1: Hoşça kal.
0: teşekkür ederim. Sen de. Bay bay, bay bay.
2: Söyledim.
1: Doğru ya, kahvecide kaşarlı patates. Kadir abi bugün bakmıyor bana ya. Vallahi sabah erken kalktık, 7'de kalktık geldik. Nişantaşı'ndayız, Emsal Doğan
2: Misin?
1: Güzellik Merkezi'ndeyiz. Bugün yayınımızı buradan gerçekleştiriyoruz. Birçok şubesi var. Nişantaşı şubesindeyiz. Gerçekten güzellik adına her şey, birazdan Emsal Hanım burada olacak. Acaba Kadir Balık bizi bugün aç mı bıraktı?
2: Da yapama göz.
1: Kadir abi diyorum ki, abi gel şuradan diyorum, bak benim çok sevdiğim bir sıcacık fırınım var, gel yiyelim içelim. Çiğdemciğim, Atakum, Samsun, çok selamlar, hoş geldiniz. Şimdi radyomuz uluslararası bir radyo olduğu için her yerde yayındayız. Şu anda yokuşta seni diyor, biliyorum o gittik ya, acayip bir yokuşu var bu Çiğdem'in kaldığı yerde. Valla çok yokuş ya. Çiğdem Avrupa'nın dört bir yanında, 18'inde de inşa, 19'unda beraberiz. Stuttgart güzelleri, hazır mısınız? İbo'nun melekleri İbrahim Elden 18'inde Almanya'ya geliyor. Almanya'da eventim var, çok da eğleneceğiz. 19'unda, 19 Eylül. Kızlar benim için harika bir villa tutmuş. O kadar güzel ki doğanın içinde. Acaba beni kaçırdı. Kızlar beni kaçırıyor mu? Valla eventimizde sevgili Anka Premium Event, çok teşekkürler. 19 Eylül'de etkinlikte buluşuyoruz. Southside Piercing Nuray ablama da çok selam.
2: İki dudağına bir ömür vereyim.
1: Sevgili Nedim abi Hainburg'dan selamlar, günaydın.
2: Da yapama gözünü seveyim, insaf benim.
1: Figen çok güzel bir fotoğraf atmış. Kur devam ediyor İbocum demiş.
2: Vereyim her adımına.
1: Çarşamba günü dönüyorum demiş. Ha, şükürler.

İsveç'ten, Stockholm'den sevgili Alisa, çok teşekkürler. Yine İsveç Malmö'den sevgili Sabri abiye, Naci abime ve onu sevenlere de bir günaydın diyelim. Günaydın İbo'cum, İsveç'e ne zaman geliyorsun demiş. Abi Allah izin verirse Kopenhag, önce bir Kopenhag yapacağım. Kopenhag'dan da trenle biliyorsun İsveç'e geçeceğim, bilgin olsun. Hollanda turumuz da olacak. Ayşe de Hollanda'da. Bak Türkiye'de görüşemedik. Hollanda'da. Arkadaşlar benimle Türkiye'de

Görüşemezsiniz. Benimle Avrupa'da görüşün. Çünkü ben Türkiye'de çok yoğun çalışıyorum. Günaydın İbo diyor. Hoş geldin Ayşe'cim. Ayşe, bizim Gamze ile kuzenler nerede?

Tekneyi yeni aldım diyor. Selim abi hayırlı uğurlu olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. İstediğin zaman teknemde yayın yapabilirsin demiş. Çok teşekkürler Salim abi. Ya aslında kış gelmeden teknende bir yayın yapalım ya. Aşklara değmez, yaşlara değmez. Şeref abi geldi. Şeref abi de Mersin Taşucu'nda Selina Otel'in sahibi. Sevgili abimize de selam. Kum Mahallesi burada mıyız? Geçen Mersin'deydim ama çok üzücü bir gemi olayı oldu. O yüzden konserlerimiz iptal oldu. Sinan Akçıl konseri için. Çok güzel bir etkinlik olacaktı. Aşklara değmez, yaşlara değmez, kalbim ağlar. Çiğdem yokuşun fotoğrafını yollamış. Abi gerçekten çok yokuş ya. Samsun Atakum'da sıcaklık oranı çok yüksekmiş. Ne kadar güzel. İstanbul Kadıköy'den Necla Hanım günaydın. Yıldız geldi. Yıldız Hanım hoş geldiniz Viyana'dan. Sevgiler nasılsınız? Yengeç kadını. Sonra buradayım. Olası veriyorum az sonra buradayım. Pindrinks İbrahim Eldeniz sunuyor. İçimi.

Hadi bakalım herkese bir kez daha günaydın. Guten Morgen. Ecem günaydın sevgili psikolog Ecem. Biz de buradayız. Günaydınlar diyor. Bugün aramıza çok kıymetli bir arkadaşımız katıldı. Aleyna da katılmış. Acaba Aleyna şu an çok mu mutlu? Şimdi bizim Ezgi Dünya Tatlısı, benim çok sevdiğim bir arkadaşım Ezgi. Enerjisi de çok güzel. Gerçekten bugün, bu arada Yıldız Silbe konserine bugün iki kişiye davetiye vereceğim. Ataköy Marina Arena'da Yıldız Silbe konserine iki kişiyi yollayalım. Biletleri kazanmak için bana Instagram sayfamı İbrahim Elden TV'yi en yakın arkadaşınıza bir kişiye göndermeniz yeterli olacak. İbrahim Elden TV Instagram'ın takip edenler, mesela Ecem hemen takip ettir bak. En yakın arkadaşın Aleyna ise onu da takip aldır hemen. Bugün aramıza Aleyna da katılmış. Hoş geldin Aleyna. Acaba Aleyna şu an çok mu mutlu? Hakan Peker'den bir şarkı mı yollasak acaba? Acaba Hakan Peker'in Karam şarkısı az önce hazırladın mı? Ankara'dan, bu arada Ankara, ya Kadir abi çok iyisin ya, Kadir Balık büyük alkışlar. Ünlü televizyoncu, radyocu, yapımcı. Birazdan kendisine mikrofonu da uzatacağım. Kıymetli abime. Valla Kadir abin yeri bende çok ayrı. Şimdi bir şarkı var Hakan Peker'den, onu bir dinletelim. Ben de bir şey şilerim. Kadir abim bana börek, kendi eliyle börek hazırlamış, börek açmış. Şöyle bir gelsin bakalım. Hakan Peker Karam. Gelsin mi bu şarkı? Al artık koynuna beni Karam. Nasıl bir şarkı ya? Nasıl bir aşk şarkısı? Allah'ım, buram buram aşk kokuyor ya. İstanbul. İstanbul'dan bu şarkı nereye gitsin? Hadi bana yazın. Nerelere gitsin bu şarkı? Nerelere gidem senin elinden gülüm? Acaba İbrahim Elden bu sabah çok mu mutlu? Makarayız biz burada mı? Ayşegül burada mı? Sevgili Ezgi burada mı, Ezgi Gökçe? Çok teşekkürler. Valla bugün Emsal Doğan Güzellik Merkezi'ndeyiz. Özellikle ama özellikle Nişantaşı Şubesi'ne teşekkürlerimizi iletelim. Kıymetli, valla burası kendi evim gibi. O kadar böyle içten samimiyet var ki burada. Huzur var. Birazdan Kadir abi de detayları anlatacak. Ateşler ve papatyalar gelmiş. Hollanda'ya gel de sana ortamı göstereyim İbocuğum. Allah Allah. Bana öyle şeyler yazmayın. Benim yanaklarım kızanıyor. Ben çok utangaç bir adamım arkadaşlar. Yok gel buraya işte, şöyle eğleniriz, böyle yeriz, şöyle içeriz. Abi 40'ından sonra yemin ediyorum. Acaba Nagihan da bizleri mi dinliyor şu anda? Nagi, bu ne tatlı bizim Miray'ımız ya. Miray'dı değil mi? Çok kıymetlisiniz ya. Buradan sevgilerimizi iletelim sevgili. En güzel şarkıları sevgili Nagihan'a, sevgili Ayşegül'e armağanımız olsun. Bu arada mesajlar o kadar yoğun ki teşekkürlerimizi iletelim. İsmet abi dinliyor mu? Nagihan, ben erkek tarafıyım biliyorsun değil mi Nagicim? İsmet abiye bayıldım ya. Rizeli, adamın güzeli. Abi o kadar güzel bir, bu arada Ataköy dönercisine de selam yollayalım. Adamlar bana bir kilo döner dün yedirdiler ya. İbocuğum ye paşam diyorlar. Ye. Eti çok seviyorum. Bir kilo et önüme koydu İsmet abi. İsmet abinin aynı zamanda kendisi çok genç ve başarılı bir iş insanı. Valla ben ticaretle uğraşan insanları çok seviyorum. Onlara da sevgiler. Dövmeli Tülay'ın kaç tane dövmesi var? Günün sorusu. Özkan diyor ki abi dövmeli Tülay'ın 20'den fazla dövmesi var. Tülay bir tane selfie at da bir görsünler ya. Emsal Doğan Güzellik Merkezi'nde yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Emsal Doğan 11.30'da Türkiye saatiyle burada olacak. Bir çay molasına çıkayım, az sonra buradayım.

Radyo programı kaldığı yerden devam ediyor. Hanımefendiler, beyefendiler, herkesi WhatsApp'a bekliyoruz. İbrahim Elden, Instagram sayfası İbrahim Elden TV. +44 600 60 130 19 79. Az sonra

Sevgili dinleyenlerimiz, birazdan tabii ki Emsel Doğan burada olacak konuğumuz. Şimdi artı 43 660 130 19 79 biraz sponsorlarımızdan bahsedelim. Pindrinks enerji veriyor ve Pindrinks şekersiz ve glutensiz bir içecek. Sesim nasıl geliyor bu arada arkadaşlar? Bana yazabilir misiniz? Sesim şu anda nasıl geliyor? Evet, Ahmet Bey geldi. Bizleri her zaman dinliyor. Teşekkürler. Ahmet Erdat, hoş geldin. Nasılsın? Selam İbrahim Bey diyor. Selam Ahmetciğim. Evet, Emsel Doğan Güzellik Merkezi'nden Nişantaşı'ndan yayınımız bugün çok havalı bir ortamdan devam ediyor. İsmet abim de geldi. İsmet abi nasılsın? Her zaman beklerim canım kardeşim diyor. Tüm ekibi al gel dönere demiş. Abi öyle deme, biz geliriz. İsmet abi süpersin ya. İsmet abi dün konuştuğumuz proje okey mi? Acaba İsmet abi bana bugün güzel bir haber mi verecek? Melis'imin şarkısını istiyormuş. Acaba Melis nerede şu anda? Buray'dan bir şarkı gelsin. Melis hangi şarkıyı yollayalım ya? Melis'in bu arada Nagi Hanım'ı asistan olarak mı tuttun sen Nagi'yi? Melis acaba mesaj yazamıyor mu? Acaba sevgili Nagi Hanım Melis'ten aylık ne kadar alıyor asistanlık ücreti? Sesin çok iyi geliyor demiş. Çok teşekkürler. Anka Premium Events İbrahim Eldin'i Almanya'ya davet ediyor. Çok teşekkürler. Uçak biletimden otelime her şeyimi karşıladılar. Çok teşekkür ediyorum. Bircan Hanım yaparsa en iyisini yapar. Ya ben iş kadınlarını çok seviyorum ya. Vallahi bayılıyorum enerjilerine. O yüzden iyi ki varsınız. 19 Eylül'de beraberiz. Southside Piercing Nuray abla, moda iş kadını. Sevgili Çiğdem Hanım, Figen Hanım, Fatma Hanım, o kadar güzel. İbo'nun Melekleri grubu 19 Eylül'de beraberiz Almanya'da. Yatakları yatakla, tüm yaşananlar bir bir günah dönüştü. Dobro Jutro kanka demiş. Dobro Jutro ne demek Dobro Jutro? Hoş geldin Murat abi. Murat abi cuma günü Viyana'ya geliyorum ve seni aramıyorum. Demişsin ki İbo cuma günü gelecek. Görüşmedim diye beni Viyana'dan almıyormuşsun ya. Turgay abi öyle söyledi.

iyi sabahlar, günaydın demekmiş. Bak görüyor musun Kadir abi, sende de 7 dil var maşallah ya. Emine ablam geldi. Emine abla, gördün değil mi senin kocanın bana yaptığını? Viyana'dan beni almayacakmış cuma günü. Ahmet olsa bile alır be. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Güzel bir gün diliyorum. Emine Erdat'la Emine ablama da bir günaydın diyelim. Ya hiç kimse almasa biz geliriz ya. İsmet Gerz, İsmet abim kral adam. Yemin ediyorum efsane. Dün konuştum ve bugün de özellikle yönetim toplantısına sunacağım demiş. İsmet abi sen kralsın ya. Sen nasıl bir kralsın ya? Ya dün o kadar güzel bir haber aldım ki. Hakikaten bugün de İsmet abimden güzel bir haber alırsam artık Kadir abime şu istediği şu son sistemi hediye edeceğim. Oo demiş. İbrahim Elden çok yakışıklısın demiş. Nerede gördün be yakışıklılığımızı? Sena geldi. Kuzenim benim süper ya. İş arkadaşımla beraber dinliyoruz. Değerli iş arkadaşı bugün bizi keyifle dinliyor. Kim o? Ortağım. Sevgili Burak için. Burak Kaldırma. Sevgilerimizi iletelim. İyi sabahlar diliyoruz Sena ve iş arkadaşına. Sevgili Nida, Sena, onlara da bir selam yollayalım. Aleyna dinliyordu az önce, Ecem'in arkadaşı. Beraber dinliyoruz demiş şu anda. Ne kadar güzel ya. Bugün Yıldız Silbe'ye iki kişiye bilet veriyorum. Ataköy Marina'da Yıldız Silbe konserine bugün iki kişiyi davet edelim. Ataköy Marina Arena'da Yıldız Silbe konseri bu akşam sizlerle Yıldız Silbe hayranlarına. Bugün iki kişiyi gönderelim. Bugün açılış günü. Valla ben de orada olacağım. Biraz yoğun olacağız ama yapacak bir şey yok. İbocum Diyarbakır'a bilet alayım gel demiş. Bu sıcakta ben zor ya. Valla. Abdurrahman'cığım çok teşekkürler ama Diyarbakır benim ikinci memleketim. Ben Elazığlıyım. Hemen karşımız Diyarbakır. Ama bir sonraki gün inşallah.

Yalan mı? Herkese bir kez daha günaydın. İbrahim Elden yayında ve sevgili dinleyenlerimiz, ara ara ve çünkü bağlantılarımızda sorun yaşıyorum. Abi Nişantaşı'nda bile internet sorunu var ya. Yemin ediyorum bayağı bir böyle zorladı beni yayın. Ama olsun, yapacak hiçbir şey yok. İbrahim Elden tüm zorlukları aşar yani. Evet Ezgi'cim, Ezgi iyi, güzel Ezgi. Bizim arkadaşlarımıza hadi bakalım İbrahim Elden gelsin bakalım, güzel şarkılar, süpersin. Bayram abime de çok selamlar demiş. Aynen, Bayram abi de İsveç'te bizleri dinliyor bak, Stockholm'de. Bayram abi her gün yürüyüşte beni dinliyor. Stuttgart'tan sevgili Bircan her gün yürüyüşte beni dinliyor. Çiğdem her sabah yürüyüşte beni dinliyor. Ne kadar güzel ya. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Sana gün görende gözlemeci buldum diyor. Ya çok iyi ya. Ya Emine abla var ya. Emine abla vallahi süpersiniz ya. Viyana'ya dönerken sizi göremedim, kusura bakmayın. Çok uykusuz kalmıştım. Ama günün şarkıları size dermanımız olsun. Evet sevgili dinleyenlerimiz, günün en güzel, en keyifli şarkıları devam ediyoruz. Bugün 5 dinicime hediye vereceğim. Emsel Doğan Güzellik Merkezi'nden. Salonda yapılan tüm işlemlerde de sınır koymadı İbrahim dedi. Biz hani kişinin neye ihtiyacı varsa, tırnağa, saça, keratine, işte ne bileyim cilt bakımına, ona buna ne ihtiyacı varsa salonda kazanan kişi onu kullanabilir. Kişinin isteğine göre yapalım dedi. Teşekkürlerimizi iletelim. İyi ki varsınız Emsel Hanım. Emsel Doğan 11.30'da burada olacak. Nişantaşı Şubesi'nden kazanan 5 kişiyi belirleyeceğiz. Biraz hemen şu anda WhatsApp'ı doldurun, o yüzden hani bol bol yazın. Çekiliş yapacağım yayın sonrası. Çekilişte WhatsApp'ınıza kazanan isimleri aktaracağız. Şimdi sevgili Melek geldi. Teşekkürler. Tunus'tan teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada sevgili Mahir abimiz elektrik ustası. İbocuğum en güzel şarkıları bana darma edersen çok sevinirim. Kadriye Hanım, sevgili Burak, Bursa'dan sevgili İdil. Pindirix içiyorum demiş. Bol bol Pindirix için. Çünkü her Pindirix İbrahim Elden'e katkı sağlıyor. Viyana'da Türk marketlerine ve

0: Ya dünyanın en güzel duygusu vallahi mutlu olmak ya. Gerçekten çok mutluyum. Allah'ıma şükürler olsun. Bu sabah aşırı mutlu uyandım. Güne güzel başladık. Ezgi'cim duyguyu hemen hatırlat. Bak dedi ki Ezgi bana hatırlatsın. Ezgi hemen duyguya linki at. Duygu da bizi dinlesin. Figen geldi. Hoş geldin. Hemen geliyorum demiş. Figen nereye geliyorsun? Buraya mı? Acaba Figen Nişantaşı'na mı geliyor? Ne hediyesi İbo'cuğum, neyi kaçırdım demiş. Hediye var, 5 kişiye hediyemiz olacak ama şanslı olursanız. Bakın çok güzel görünüyorsunuz, fotoğraf atıyorsunuz. Yazlık fotoğraflarınız ama ben anlık fotoğraf istiyorum. Yani Fethiye'de teknenin orada atmışsınız, o benim çok işime yaramaz. Şu an dinleyenler arasında bir selfie atanlar için geçerli bu. Hani doğal güzelliğinizi bir anket yapacağız. Tabii hepiniz çok güzelsiniz ama Emsal Doğan Güzellik Merkezi'nde biz bugün 5 güzel ya güzeller içinden güzeli seçeceğiz. Haberiniz olsun. Konumuz bir güzellik yapsana. Bugünkü güzelliği Emsal Hanım yaptı. Salonda tüm işlemleri kişi bir kişi hepsini yani kime ne lazımsa tırnaksa tırnak, cilt bakımı ise cilt bakımı. Bu da değil mi? Seçeceksiniz yani kendinizin seçeceği bir işlemi size hediye edecek. Bu da çok kıymetli. Gerçekten muhteşem. Peki. Nasıl? Evet tabii ki.
1: Hanımefendiler diyorsunuz ama beyefendiler de var yani. Beyefendiler de katılabilir.
0: Öyle mi?
1: Tabii onlara da hediye edebilir.
0: Ya şöyle yapalım o zaman. Erkek dinleyicilerimiz de katılabilir. Şu kulaklığı verebilir misin? Şu

dinleyenlerimiz en güzel şarkılarıyla tabii ki paylaşıyoruz. Emsal Doğan Güzellik Merkezi'ndeki yayınımız devam ediyor. Birazdan bir 5 dakika sonra Emsal Hanım burada olacak. Şimdi Kübra diyor ki hani benim şarkımız? Sevgili Kübra, geliyor mu şarkımız? Ankara burada mı? Şimdi Ankara'daki dinleyicilerimiz bizi her geçen gün çok dinletiyor. Ankara'da %6.0 büyümüşüz. %6 büyümüşüz Ankara'da. İstanbul'da %34 büyümüşüz. Teşekkürler. İzmir %35 büyümüşüz. Artık şehir şehir görebiliyorum hangi bölgelerde ne kadar dinlendiğimizi. Bakın haritada en çok dinlenen bölgeler haritasında

günün en güzel şarkısını sevgili Kübra için ve sevdiklerine Ankara trafiğinde bizleri dinliyor Kübra. Süpersin, içten doğal ve çok samimi bir insan. Benim de çok değer verdiğim birisi. Kübra, hazır mısın? Ankara, ses ver. Ankara Kültür Yolu Ekim ayında mı? Ne kadar güzel. Acaba biz de orada mıyız? Sevgili Kübra'ya ve onu sevenlere de armağanımız olsun. Tabii ki Kültür Yolu'nda Cenk Sarıkaya ve sevgili Afrikalı Ali var. Güzel sunumlarıyla güzel dostlarım, abilerim. Onlara da selam yollayalım. Acaba ben de Ankara'ya gelecek miyim acaba? Beni de çağırırlar mı? Kübra, günün şarkısını sana ve enerji dolu bir şarkı Ankara'daki dinleyeceğimize armağanımız olsun. Ankara'da %6.0 büyümüşüz. Teşekkürler Ankara. Bu arada ben bugün mesajlara zor yetişiyorum, kusura bakmayın. Bugün reytinglerimizde inanılmaz bir yoğunluk var. %27 büyümüşüz bu arada. Veriler bugün %27'yi gösteriyor. Biz %20 istedik ya, bugün %27 büyümüşüz. Semra Sima, Semra ablam bak günün selfiesini de yollamış. Sakarya Karasu'dan çok selamlar Semra ablama. Nagi geldi. Nagi ablamız da o kadar içten doğal ki. Abla bize tatlıyı ne zaman Dilek ablayı, Yıldız Tilbe ummadığın anda bu şarkıyı özellikle benden İsmet'ime gelsin demiş. Ne güzel bir aşk yaşıyorsunuz maşallah. Nagi biliyorsun ben erkek tarafıyım. Dün sattık hemen Nagihan ablayı ya. Hemen erkek tarafına geçtik valla. Ebru geldi. Ebru da bizleri Samsun'dan dinliyor. Teşekkürlerimizi iletelim. Samsun Atakum. Sevgili Nuray Southside Piercing. Buldun mu fotoğrafı? Bu mu fotoğraf? Bak 2017'deki resimler demiş. Buldum. Emsel Doğan'a göster diyor bu fotoğrafı. Emsel Hanım burada mıyız? Emsel Doğan. Bak 2017'deki fotoğraflarınız geldi bana. Almanya'da Stuttgart'tan. Ezgi Gökçe, bütün kadroyu topla güzelim. Ezgi benim asistanım. Hazır mıyız? Peki. Şimdi Emsel Hanım 2017 yılındaki fotoğrafları geldi Stuttgart'tan. Acaba Emsel Hanım 10 yıl önce nasılmış? Bir dakika sonra Emsel Doğan burada olacak. Nişantaşı şubesindeyiz ve güzelliğimize güzellik katıyoruz. Bugün 5 dinicimize, hatta Emsel Doğan'a günün en güzel sözünü gönderenler arasında 5 kişiye sürpriz bir hediyemiz olsun. Ha, bu arada erkek dinicilerimiz de katılabilir. Yani sadece hanımefendiler için değil, erkek takip.

0: Günün şarkısını yollayalım. Ebru'cum aldın mı o daireleri? Abi diyor ki bana 5 tane daire lazım diyor. Ya Ebru ne kadar çok paran var senin ya? Hı? Yiyelim şu paraları. Ebru'cum çok teşekkürler. Bizleri keyifle dinliyor. Samsun Atakum'da. Evet, bu arada bu fotoğraf Stuttgart'ta çekilmiş. Southside Piercing Nuray ablamızdan gelmiş. Burada Emsal Hanım nerede ya? Ha. 10 yıl önceki haliniz ne kadar güzelmişsiniz ya.
1: Ay bu bana kim gönder? Kim gönderdi bu? Hangi hali?
0: Bak Stuttgart'tan Nuray Hanım yollamış. Burası 2017'den diyor.
1: Ben kiloluyken.
0: Ben tanıyamadım sizi ya.
1: Ama o zamanlar gözlerim kahverengiydi.
0: Ya.
1: O zamanlar bir
2: kızım ben yeni değiştirdim. En önemli özellik.
0: Öyle mi?

0: Acaba Emsal Doğan Viyana'da bir Emsal Doğan mı açalım ya?
1: Çalıp
0: vallahi çalım ya. Beni de başına koyun. Bir kartı da gider ya. Nuray abla şu paralarını gider ya. Nuray abla şu
1: Nuraycığım eğitim almışsın anladım. Nuraycığım
0: evet.
1: Eğitim almışsın anladım kadar.
0: Evet. Yani Nuray evet. Yani Nuray evet. Yani Nuray dünya tatlısı. Yani Nuray dünya tatlısı. Yani 10 ay dünya tatlısı. Ben 18'inde Almanya'dayım.
1: Tamam,
0: Emsal
1: Nuray
0: Hanım. Ben şimdi Nuray Hanım'a, Bircan Hanım'a oraya gideceğim. Çok kıymetli orada iş kadınları bu isimler. Ben iş kadınlarını çok seviyorum. Yani yıllardır onlarla iş yaptığım için çok mutluyum. Tabii iş insanlarını da çok seviyorum. Ablalarımız onlar bizim canlarımız.
1: Biz de onlara o zaman orada bir Emsal Doğan şubesi verelim.
0: Yapalım ya, güzel olur. Peki Emsal Hanım, öncelikle gerçekten burada sizin olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok heyecanla geldik.
1: Ben çok
0: sabah 7'de uyandım bu yayın için. Normalde 9.30'da uyanıyordum. Dedim ki Kadir abim beni Emsal Hanım'ın oraya götürür müsün? Sağ olsun erkenden. Onu da kaldırdım. Bana diyor ki oğlum namazı mı kaldırıyorsun benim sonra?
1: Sayende Kadir abi de gelmiş oldu dükkana.
0: Ya Kadir abi bir tane ya.
1: Yani şimdi zor artık 5 sene sonra.
0: Değil mi? Şimdi Avrupa'nın 4 bir yanında bizleri dinleyenlerimiz de var. Biz Emsal Doğan markası şu an Nişantaşı'ndayız. Kaç şube var ortalama?
1: 30
0: şube evet. Var. Türkiye'nin her yerinde var mı?
1: Türkiye'nin her yerinde hemen hemen var tabii.
0: Ne kadar güzel. Birçok noktasında var.
1: İzmir, Antalya.
0: Bu arada yayınlarımız bizim İzmir, Antalya, o bölgelerde de dinliyor. Ankara az önce
1: Bursa,
0: videolar geldi. Ne kadar güzel. Bursa.
1: Kayseri, Konya.
0: Türkiye'nin dört bir yanında bizleri dinleyenlere de selam. Şimdi Emsal Doğan tabii ki işlemleri herkes biliyor. Neler oluyor, neler bitiyor ama biraz işlemlerden bahsedelim yani. Neler yapılıyor?
1: Biz güzelliğin altını çiziyoruz.
0: A'dan Z'ye.
1: A'dan Z'ye. Var olan güzelliğimizi ön plana çıkartıyoruz.

0: şubeye mi gelecek? Evet. Nişantaşı'na gelecek. Taşı. Arkadaşlar.
1: Çünkü orada ben birebir ilgilenmek istiyorum.
0: Oo, bu da ayrı. Acaba Emsal Doğan şov yapıyor. Bugün patron çıldırdı.
1: Patron çıldırdı.
0: Patron çıldırdı. En yakın ne zaman Viyana'ya gideceksiniz?
1: Ya şu anda bir öyle bir...
0: Almanya var mı program en yakın?
1: Çok yok ya, o kadar mutmuşum ki yurt vallahi dışında. Mecbur kalmadığım sürece gitmiyorum. O kadar mutluyum.
0: Japonya?
1: Keşke olsa. Yok.
0: Vallahi. Ya çünkü ben de Avrupa'ya artık, Avrupa'nın her 3 kere turladım Avrupa'yı. Ben şu anda artık Madagaskar, işte biraz böyle Kore. Kore'ye gidiyorum bu arada.
1: Aa, çok iyi.
0: 20 Ekim'de Kore, Dilara da davet etti sağ olsun. 1F bilet almış, business gidiş dönüş.
1: O ne güzel.
0: Ya sağ olsun ya, İbrahim rahat gidip gelsin diye. Ben kısa uçuşları sevmiyorum. Bu arada Emsal
1: uzun
0: Doğan...
1: Uzun uçuşlar tabii business olmalı. uzun uçuşlar da business olmalı tabii.
0: Business ya, ben çünkü... Bir,
1: gerçi ben de hep business uçuyorum ama hiç daha...

0: internet altyapısı bazı bölgelerde istediğim gibi gitmiyor.
1: Göremedim.
0: Zayıflama da var değil mi? Kişinin yani şey hızlı
2: bir şey yazdım. Şekillendirme var diyelim. Zayıflatmıyoruz.
0: Ucu şekillendirme bakalım. Yani
2: forma sokabiliriz. Masajlarla, aletlerle. Ama tabii bu da yine
0: geldi görüntü.
2: Bazı salonların yalanları da diyebilirim. Bilmiyorum. Yok yani böyle bir şey. Şöyle sporunuzu yaptığınız zaman düzenli. Hı hı. Şimdi bana diyorlar ki nasıl böyle zayıf kalıyorsun? Diyorum ki ben her gün sporuma gidiyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Onun haricinde de geliyorum burada salonda G5'imi yaptırıyorum, masajımı yaptırıyorum. Ama sadece G5 ve masajla olmuyor bu iş.
0: Doğru.
2: Yani hepsi bir paket.
0: Bircan Hanım.
2: Biz size destek veriyoruz.
0: Süpersiniz.
2: Zayıflarken.
0: Bircan Hanım diyor ki İbrahim'cim yayından sonra konuşalım demiş. Bircan Hanım, Nuray Hanım yayından sonra. Bunlar benim ikisi dünya tatlısı.
2: Tamam, Stuttgart'ta Emsel Doğan açıyoruz.
0: Bunlar Stuttgart güzellerim. Bunlar bir İbo'nun melekleri. Benim onlar meleklerim.
2: Artık Emsel de melekleri.
0: Tabii. Çok tatlısın ya.

0: Eskiden emsel doğal eskiden.
1: Kalmadı ama çok doğal değil mi estetiklerim?
2: Çok doğal ya. Ben zaten bayıldım. Yani gerçi söylemeseniz şey yapmaz. Anlaşılmaz.
1: Ben eski fotoğraflarımı arkadaşlar yayınlayıp da beni bozmazsanız sevinirim.
2: Arkadaşlar lütfen emselin eski fotoğraflarını ortadan kaldırın. Nuray ablacığım çok
1: bazı
2: tatlısınız.
1: Bazı hain arkadaşlarım var. Ellerinde tutuyorlar 25 yıllık fotoğraflarımı.
2: Kız 10 yıl önceki ya ben var ya dünün fotoğrafını siliyorum. Bak yemin ediyorum dün telefonumda bütün fotoğrafları sildim. Neden biliyor musun? Botokstan önceki halimdi. Hepsini sildim. Şimdi botoksumu yaptım. Bir de cildim artık. Bundan sonra 40'ından sonra şimdi arkadaşlarım diyor ki bu diyor ayrıldıktan sonra eşinden de yoldan çıktı bu çocuk. Kendine daha çok bakıyor.
1: Bak zaten bu. Ayrıldığın zaman kendine bakıyorsun. Keşke ayrılmadan yapsan.
2: Evet ya.
1: Kadın da olsun erkek de olsun.
2: Kadın erkek fark
1: birbirinize
2: etmez.
1: Birbirinize bakın aslında
2: çok,
1: evliler.
2: Çok doğru gerçekten öyle. Emsel Doğan güne güzel bir söz bırakabilir misiniz ya? Bu güzelliğin enerjisiyle.
1: Şimdi böyle deyince birden aklıma. O zaman şöyle söyleyelim. Sizin cildiniz, vücudunuzda gizleyemediğiniz en büyük organınız ve en güzel giysiniz. Cildimize iyi bakıyoruz, kendimize yatırım yapıyoruz her gün.
2: İşte bu. Devam edeceğiz, ayrılmayın. Sözü.

0: bir ömür. Yayınlarımızı dünyanın her yerinden dinleyebilirsiniz. App Store ve Google Play üzerinden Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Viyana'da tüm marketlerde Pindrinks soğuk için gideceğim. Sıfır şeker, sıfır kalori Pindrinks bir yıl daha sponsorluğumu arttırdı. Teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Pindrinks ailesine buradan Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrinks'i bol bol için her Pindrinks İbrahim Elden'e katkı sağlıyor. Acaba ortağı mıyım hani katkı sağlıyor derken şey anlamı, her içseniz adam memnun kalır, benim sponsorluğumu arttırır. Yani o anlamda katkı sağlar, bol bol için yani. Şimdi şekersiz size muhteşem bir içecek. Aleyna dinliyormuş şu anda Ecem. Psikolog Ecem, sevgili Aleyna'ya da çok selam. Aleyna hangi şarkı istedi Ecem? Teşekkürlerimizi iletelim. Bir güzelliğinize güzellik katmak için o zaman orada olmalıyız. Çiğdemciğim, sence ben de güzel miyim demiş. Saçların çok güzel, dudak ve burun yapısı. Kızım hala 20'sinde, hala maşallahın var ha. Teşekkürler, seni de ekliyorum hemen. Emsel Doğan'ın... Ya şimdi... Yok, fotoğraflar çok geliyor da ben aralarından seçiyorum. Ezgi'nin fotoğrafı vardı. Bizim anlık fotoğraflarda böyle... kaç 20'nin biraz gençleştirmemiz lazım Çiğdem'i. Çiğdem'i bir 10 yaş gençleştirmemiz.
1: Şimdi daha hep genç güzel bir kadın sadece.
0: Çok güzel ya. Vallahi evet. Maşallah. Benim yine sponsorlarımdan bunlar Stuttgart güzeli. Bunlar benim canlarım. Hemen onlara bir 10 yaş bir gençleştireceğiz. Bak bir can, Nuray, bizim Çiğdem, Figen ve Fatma. Vallahi bunlar benim benim prenseslerim hepsi. Bunlar İbo'nun melekleri. O yüzden bizim için kıymetli. Emsel Doğan, şimdi birçok işlem var diyoruz. Sorular da geliyor. Benim en çok sevdiğim işlemlerden bir tanesi de ben şeyi çok seviyorum. Karbon peeling mi diyorlar? Ne diyor? Çok sevdiğim bir şey o cilt bakımlarından. Bir de o biraz farklı bir şey. O biraz

0: Uzman yapıyor aslında ama burada hani de birazcık bunu abartıyorlar.
1: Türkiye'de dinleyenlerimiz. Emsal Doğan'la biz ben özellikle dedim ki çok böyle güzel bir röportaj yapalım tadında. Evet. Sizin 30 tane şubeniz var ve Türkiye'nin her yerinde ve Avrupa'nın her yerinde çok seviliyorsunuz. En yakın business uçuşu ne zaman demiş. Ya var ya bu kızlar beni öldürecek ya. Tilay diyor ki

0: Çok iyi ya. 1 dakika 15 saniye.
1: Ciddi mi? Süper ya. Şimdi İsveç Malmö'den sevgili kıymetli abimize de selamlarımızı iletelim. Evet. İsveç Malmö ve Stockholm'den Bayram abi. Bayram abimin tam 26 tane oteli var.
0: Aa, maşallah.
1: Dünyanın her yerinde. O da her gün yürüyüşte 60 yaşında.
0: Yürüyüşte. O bize ne hediye ediyor acaba?
1: Evet ya.
0: 26 otel var.
1: Ne olacak? O da hediye edecek öyle yani. Işte. Ben ne zaman gitsem İsveç'te gittiğim zaman Stockholm'de ve Malmö'de otelleri emrimde. Gerçekten çok seviyorum. O kadar değerli birisi.

0: O zaman
1: okuyacağındaki onu istiyorum.
0: Ebru'yu işaret ediyor. Ebru bir tane okey. Emsel Doğan hiç dedi ki şu an bizi bitirdi. Evet, damardan köpek, girdi.
1: O podl o nedir ya?
0: Damar getiriyor. Bu sevimli biliyorsun onun Ecem. Ebru demişim ya Ecem. Ecem kazandı mı şimdi?
1: Yani Ecem kesinlikle o şey nedir ya? Yani Ecem kazanmadı, kucağındaki kazandı aslında.
0: Ya.

etmez mi? Herkesi ben diyor sayfaya getirdim, benim adım geçmiyor. Ayşegül, Ayşegül Kral. Diyor ki Ayşegül, bütün herkes Emsel Doğan sayfasını link attım. Sabahtan beri sen gittin diyor, Ecem'e verdin diyor hediyeyi. Ben vermedim, Emsel Hanım verdi. Ayşegül, valla benim suçum yok. Emsel Hanım direkt sevimli patiyi gördü kucağında Ecem'in.

Evet. Yollayalım Kadir abimize. Kadir abimize. Teşekkürler. Teşekkürler. Peki. Doğan. Teşekkür ediyorum.

0: Emsal Doğan, ben ne diliyorum biliyor musun? Mutluluğun adresi Nişantaşı Emsal Doğan'da, onu da ben sana söyleyeyim.
1: Baksana ne güzel mesajlar geldi
0: ne
1: bugün.
0: Güzel, ne
1: Ezgi
0: güzel.
1: Hanım çok teşekkür ederim. Ecem Hanım diyor ki sevimli Patim'le beraber geleceğim.
0: Pati bilmem ben. Yani
1: Emsal Doğan'a çok teşekkürlerimizi iletiyoruz.
0: En yakın zamanda da dediğim gibi.
1: Aleyna da mutlu olmuş. Gülistan, abi sen bugün var ya. Herkes...
0: Gülistan onları arayacak.
1: Patron
0: onlara
1: çıldırdı
0: valla. Onlara rapor verecek. Şöyle diyecek. Şu gün gelindi. En güzel şekilde Emsal de burada olacak. Hem Emsal'le de Emsal'de ego diye bir şey yok. Emsal çalışmayı çok seviyor. Onun için benim kız kardeşim. Benim canım ciğerimdir. Tırnağına zarar gelse dünyayı yakarım yani. Öyle severim onu ben. Benim 4 kişi var telefonumda balım. Biri kızım, öbür diğer kızım. Biri balım, bir de bizim şeyi tanırsın. Damla'yı tanırsın.
1: Hı hı.
0: Spa var ya.
1: Evet, evet, biliyorum.
0: Oradan da. Bu arada geçen de sordular seni.
1: Bir şey soracağım. Ben acaba oraya mı gitmeliyim? Şu her tarafım ağrıyor.
0: Gideriz. Oradan da yayın yaparız bir gün.
1: Yapalım ya.
0: Anladın mı? Buradan Damla'ma sevgiler gönderiyorum.
1: Damla ablamız bizim kıymetlimiz.
0: Sevgiler.
1: Ya.
0: Orada Ali'ye var. İşte Mete, bütün hepsine sevgiler gönderiyorum. Dediğim gibi bugün Nişantaşı'ndaydın. İstanbul'un kalbindeydin. Ama güzelliğin tek adresi. Ben yıllardır güzellik sektöründe danışmanlık yapıyorum firmalara. Burası benim ailemin yeri. Desene kaç kere gittin?
1: Hı hı.
0: Şunu derim, anladım. Bir dakika ver. Şunu derim ben. Belki hayatımda 3 kere şey yaptım. Nedir o? Cilt bakımı yaptırdım. 4 kere yaptırmadım.
1: Ben ilk kez botoks yaptım ya.
0: Çünkü öyle söyleyeyim. Ben mesela botoksa da onda da seni Mehmet Çelik'e var doktor. Orada da kızımız var. İtir az önce buradaydı zaten.
1: Hı hı.
0: O da onun danışmanlığını yapıyor. Dediğim gibi ben her kapı bana açıktır her noktada. Yeter ki güzelliğin sembolü değil. Kalbinin aynası, ne demek istediğini insanlara sen bir şekilde anlattın ama bütün kapılar sana açılır. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Kadir Balık. Sen
0: bütün
1: de iki varsın.
0: Verdim, 7 kişiye verdim mi?
1: Verdik. Şengül bana nerede diyor. Abi önüne geçemeyiz.
0: Tamam ver abi. Şengül'e de ver. 8 oldu. Başka var mı?
1: Oldukça yani.
0: Tamam yok.
1: Onu tamamlayacağız. Şu an 8.
0: Tamam. 10 kişiye ver tamam.
1: Tamam.
0: Onları arayacak.
1: Gülistan Hanım'ın numarasını vereceğim onlara.
0: Vermeyeceksin. Size Gülistan Hanım telefonu vereceksin. Gülistan Hanım onları alıp.
1: Ha, tamam ben arkadaşların numarasını.
0: Şunu kazandınız diyecek. Gülistan Hanım'a şu gün gelin. Orada en güzel şekilde bakacaklar. Haftada da iki kişiye şeyi verebilirsin, okey?
1: Tamam.
0: Hadi bay bay.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkür ederim, iyi ki varsınız.
1: Sevgili dostlar, ben İbrahim Elden. Bugün Emsal Doğan Güzellik Merkezi'nden yayınımızı gerçekleştirdik. Nişantaşı Şubesi'ndeydik. Patron çiğe hediye verdi. Patron çıl dedi 10 dedi. 5 dedi. 7 dedi. 10 dedi. 5 dedi. 7 dedi. 10 dedi. Emsal Doğan'a teşekkürler. Acaba ben bir Amerikano'yu hak ettim mi? Harikasınız. Yarın yayınım Bakırköy'de Marmara Forum Alışveriş Merkezi'nde Gloria Jeans'te olacak. Gloria Jeans ailesine teşekkürlerimizi iletelim. Beni Katar'a da gönderiyorlar. 26 Kasım, 30 Kasım Katar'da olacağım. Sponsorum kendileri, teşekkürlerimizi iletelim. Katar'da formülü gelir misin Kadir abi? Katar'a.
0: Katar'a. Restoranlar var.
1: Öyle mi? Abi ben senin yerine de yerim orada restoranda. Sen yani zayıflaman lazım.
0: Yani yayınladım yakın değil mi?
1: Hı?
0: Bitir artık.
1: Görüşürüz arkadaşlar. Yarın aynı saatte. Hoşçakalın. Pindrix'e teşekkürler. Sıfır şeker, sıfır kalori. Pindrix.
0: Gönder
1: Pindrix. Teşekkürler. Bir yıl daha beraberiz Pindrix'te. Dün sözleşmeyi tazeledik. 1 Eylül 2027'ye kadar resmen bana sponsor oldular. Gelsin Euro'lar. Hadi bakalım. Çok para lazım. Tamam.
0: Haberlerde.
1: Süper. Sıradaki şarkıyı da Snow TV ailesine de armağan olsun.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Bir suçlu da Avusturya'dan Afganistan'a sınır dışı edildi. Avusturya'da 3 kez hüküm giyen 26 yaşındaki Afganistan vatandaşı Viyana'dan İstanbul'a aktarmalı olarak Kabil'e sınır dışı edildi. İçişleri Bakanlığı'na göre kişi ağır hırsızlık ve uyuşturucu suçları nedeniyle toplam 2,5 yıldan fazla hapis cezası çekti. Ayrıca hakkında 20 kriminal polis kaydı bulunduğu belirtildi. 2026'nın ilk 7 ayında Avusturya'dan oturma hakkı bulunmayan 8800 kişiden fazla kişi ayrıldı. Bunların yarısından fazlası zorla sınır dışı edilirken, zorla sınır dışı edilenlerin yaklaşık yarısının hüküm giymiş kişilerden oluştuğu açıklandı. Okullarda başörtüsü yasağı başladı. Avusturya'da devlet ve özel okullarda 14 yaş altındaki kız öğrenciler için başörtüsü yasağı 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasağa uyulmaması halinde önce öğrenci ve velisiyle görüşülerek uyarı yapılacak. İhlalin devam etmesi halinde ise 150 ila 800 euro arasında para cezası uygulanabilecek. Sıcaklar 2 ayda 646 can aldı. Avusturya'da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. AGES verilerine göre Haziran ve Temmuz 2026'da sıcaklığa bağlı 646 ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu rakamın ölçümlerin başladığı dönemden bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğu belirtildi. Başörtüsü yasağı için yeni davalar geliyor. Avusturya'da 14 yaş altındaki kız öğrencileri kapsayan okullarda başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni davaların açılması bekleniyor. Bazı öğrencilerin yasağa karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurabileceği belirtilirken, İslam cemaati de dava açmak isteyen öğrencileri destekleyeceğini açıkladı. Yeni kanun nedeniyle 17.700 kişi ek işini kaybetti. Avusturya'da işsizlik maaşı alanların ek iş yapmasını sınırlayan yeni IMS düzenlemesi sonrası yaklaşık 17.700 kişi düşük ücretli ek işini kaybetti. Buna karşılık yaklaşık 10.300 kişi tam sigortalı bir işe geçti. Düzenlemenin işsizliği ne ölçüde etkilediğinin ise 2027'de daha net görülmesi bekleniyor. Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Avusturya İstatistik Kurumu'nun ilk tahminine göre Ağustos 2026'da yıllık enflasyon %3,2 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında %2,8 olan enflasyon böylece Ağustos ayında yeniden yükselişe geçti. Kesin rakamlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Akaryakıt indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Avusturya'da akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan litre başına 1,9 centlik vergi indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Akaryakıt istasyonları ayrıca uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşleri pompa fiyatlarına hızlı şekilde yansıtmakla yükümlü olacak. Tirol ve aşağı Avusturya'da deprem. Avusturya'nın iki eyaletinde çarşamba gecesi kısa aralıklarla iki farklı deprem meydana geldi. Aşağı Avusturya eyaletinin Ebreisdorf bölgesinde 2,5, Tirol eyaletinin Innsbruck kenti yakınlarında ise 2,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Her iki depremde bölgede hissedilirken herhangi bir hasar bildirilmedi. Avusturya'da ehliyet kuralları değişiyor. Avusturya'da sürücüleri ilgilendiren yeni ehliyet düzenlemeleri 1 Eylül 2026'dan itibaren yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeye göre 60 yaşından sonra C ve D sınıfı ehliyetlerin geçerlilik süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Viyana Sözleşmesi kapsamındaki uluslararası ehliyetlerse 1 yıl yerine 3 yıl geçerli olacak. Ehliyet sınavında başarısız olanların yeniden sınava girme süresi 14 günden 12 güne düşürülecek. Ancak sınavda teknik yöntemlerle kopya veya hile yapanların yeniden sınava girme yasağı 9 aydan 18 aya çıkarılacak. Ehliyetini kaybeden veya çaldıran sürücüler de polis tarafından verilen belgeyle 4 hafta yerine 8 hafta araç kullanabilecek. Avusturya'da işsizlik arttı. Avusturya'da Ağustos ayında işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 7,9 artarak 11.408'e yükseldi. En fazla artış ise 55 yaş üzerindeki kişilerde görüldü. Bu grupta işsizlik %16,7 arttı. IMS verilerine göre açık çıraklık kontenjanları da %37,7 azalarak 203'e geriledi. Avusturya'da okul alışverişi zamlandı. Avusturya'da yeni eğitim yılı öncesi okul alışverişlerinin maliyeti arttı. Viyana İşçi Odası'nın araştırmasına göre okul malzemelerinin fiyatları geçen yıla kıyasla ortalama %6,5 yükseldi. Aynı marka ve ürünlerde mağazalar arasındaki fiyat farkının ise %101'e kadar çıktığı belirlendi. Avusturya son 260 yılın en sıcak yazını yaşadı. Gospşehir Avusturya verilerine göre 2026 yazı Avusturya'da son 260 yılın en sıcak yaz mevsimi olarak kayıtlara geçti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 2,6 derece üzerinde seyretti. Yaz boyunca ülke genelinde sıcaklık rekorları kırılırken yağışlar da normalin altında kaldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı Viyana'da kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Avusturya'da görev yapan askeri ateşeler, Avusturyalı yetkililer ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Viyana'da toplu taşımada yeni kısıtlamalar. Viyana'da Eylül ayından itibaren yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı toplu taşıma hatlarında sefer kısıtlamaları uygulanacak. Çalışmalardan 25, 26, 27, 49 D ve 1 numaralı tramvay hatları etkilenecek. Ayrıca U6 metrosu Floridsdorf yönünde Yeni Tuna istasyonunda durmayacak. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu sıcak bir hava bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık 17 derece civarında olurken gündüz ise en yüksek sıcaklık 28 derece olacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM haber. Viyana FM. Gurbette.

Yepyeni bir programda yine yeniden buluşmayı başardık. Ben programcınız Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. Başlıyorum.

0: Viyana FM'deyiz, Viyana FM kavşağındayız ve Keyfek Eder programındasınız. Ay sesim böyle bir gripli gibi geliyor değil mi?
1: Fark etmez.
0: Efendim hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şahane bir iki saat, iki buçuk saat diliyorum hepimize.

0: Günler böyle birbiri ardına sıralanırken farkındasınız tabii. Yani söylememe gerek yok. Ama yaz bitti. Sonbahar başladı. Bilmiyorum, sizi de belli bir yaşa gelince oluyor galiba. Galiba öyle oluyor. Geçen zaman içerisinde böyle bir korku yaşamaya başlıyorsunuz. Bir ürkütücü bir hali var. Çünkü neden? Ne yaşarsak yaşayalım hayatta, başımıza ne gelirse gelsin, ne kadar olumsuzluklar olursa olsun, gene de hayatı çok seviyoruz. Yaşamayı çok seviyoruz. Her şeye rağmen yaşamak güzel diyoruz. Ve nefes alıp verdikçe umut her zaman var deniyor ya, hani klişe. Evet, umudumuz her zaman var hayattan, günlerden, sonbahardan. Evet, güzel bir sonbahar mevsimi diliyorum hepimize. Gülüyoruz, keyfe keder, biz böyle iyi. Efendim, programımızın iki güzel sponsoruna teşekkür edeyim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili, güzel bir gün, günler ve yaşam diliyorum. Ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Ve Pindrinks'i Viyana ile buluşturan radyom Viyana FM'e de çok teşekkürler.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.

Evet efendim, hapşıra hapşıra hapşıra yayına geldim. Allah sonumu hayır eylesin. Yoktur bir şey diye düşünüyorum. Çünkü dün evin içerisinde biraz hengame vardı. Batuhan eşyalarını almak için geldi. Belki o kalkan toz falan filan etkiledi diye düşünüyorum. Onun dışında iyiyim, gayet iyiyim. Bir problem yok. İnşallah sıkıntısız, problemsiz, güzel bir program akışı olsun hepimiz için. Evet, bugün günlerden çarşamba. Şöyle bir bakıyorum ya, Tamer ne kadar güldürdün beni. Şimdi Tamer'in mesajı aynen şöyle başlıyor. 2 Eylül 2026, 2026'yı yazıyla yazmış, büyük harflerle yazmış. Çarşamba. Ya dün, yani biz takvim yapraklarına Tamer, aslına bakarsan berabereyiz sanki. Sanki öyleyiz. Yok ya, ben öndeyimdir. Hata yapma konusunda ben öndeyimdir. Evet efendim, takvim yaprağımız 2 Eylül 2026'yı gösteriyor ve günlerden çarşamba. Öncelikle nasıl programa mesajlarınızı ulaştıracaksınız? O güzel, o sıcacık mesajlarınızı ben nasıl heyecanla bekliyorum. Ah bir bilseniz, kelimelerle anlatamıyorum bazen. O yüzden de mesajlarınız çok kıymetli. Program akışı esnasında +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımızdan sesli mesajlarınızı, yazılı mesajlarınızı yollayabilirsiniz ve varlığınızı hissettirebilirsiniz. Eğer müsait değilseniz, yazamıyorum ya da yazmak istemiyorum diyorsanız, bir nokta bile vallahi benim gönlüme almanıza yeterli. Yani küçücük hareketler. Birlikte güçlüyüz ne fırtına. Bazen küçücük hareketlerde çok büyük anlam vardır. Bunu sakın unutmayın. Ve bazen birini mutlu etmek için çok büyük hareketlere de ihtiyaç yoktur. Küçücük hareketler, küçücük adımlar, küçücük sözler, küçücük bakışlar, küçücük sarılmalar. Kimlerin mesajlarını görüyorum? Tamer'in mesajını görüyorum. Ayten'in mesajını görüyorum. Ispartalı Ayşe'nin mesajını görüyorum. En sevdiğim gün bilgi günü demiş Ispartalı Ayşe. Vuhuu, Özlem Aylan'la keyfek eder zamanı başlasın. Hadi Özlem ablam, bugün beni şöyle bir mutlu et, güldür, coştur, dertleri kapının dışında bırak. Olur canım, elimde bir sihirli değnek var çünkü. Hemen dokunacağım, bütün dertler ortadan kalkacak. Vallahi ne isterdim ya. Ya da elimde bir sihirli değnek var, hepinizi mutlu edeceğim. Hokus pokus, abrakadabra. Ben hazırım, kahvem hazır, keyfim biraz nazlı ama başlasın. Vuhuu diye havalara uçarım ve en sevdiğim gün bilgi günü. Evet, bugün bilgi günü. Wow dedirten bilgilere yer vereceğiz. Esin bizlerle birlikte. Sevgili Cevat noktasını koymuş. İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. İyi çalışmalar, iyi dinlemeler Cevat'cığım. Evet, devam ediyoruz. Sevgili Ali bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Biz böyle iyiyiz. Evet. Hem güçlüyüz birlikte hem de iyiyiz. Ve Suat bizlerle birlikte. Selam abla, bugün 26 derece. Bugün çok şükür. Evet. Yani Eylül girer girmez kendini hissettiriyor. Firdevs sticker'ını göndermiş. Güzel bir kalp göndermiş. Bedia bizlerle birlikte çalışıyor şu anda. Laptopu açıp, monitörü açıp, valla ne diyeyim, çalışkan insanlar çalışırlar. İşleyen demirde pas tutmaz. Ablam selam, hayırlı yayınlar, hayırlı günler diliyorum. Nasılsın? Çok iyiyim. Bedacığım yine masa başında, iş kulağım sende. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ve Almanya'ya sevgiler, selamlar. Gönülcüm merhaba. Hoş geldin canım. İyi yayınlar diliyorum. Çok öpüyorum seni. Teşekkür ederim. Ben de seni çok öpüyorum. İyi ki varsın. Evet, şöyle Tamer'in mesajına doğru yol aldım. Ama ne zaman? Az

Evet, Raf Eter Roman'ın da söylediği gibi bugünler yaşanacak. Üzgün olsak da, mutlu olsak da günü yaşayacağız ve bugün bilgi günü ya, çok enteresan bir bilgi var elimde. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Tamer'cim merhaba. Herkese selamlar, hoş geldin. Biricik Ayran abla, ne örüyorsun? Ya ne öreyim? Yani aslında böyle enteresan bir ruh halim var Tamer. Çok iyiyim, çok mutluyum ama bir tarafımda böyle bir keder var. Böyle bir tuhaf bir burukluk var. Evde Batuhan'a çok alışmışım, inanılmaz alışmışım. Böyle Batuhan'ın yokluğuyla eksilen bir şey var sanki. Sonra dün Batuhan eşyalarını taşırken tatlımla konuşuyor kedisiyle. Yakında seni de alacağım, seni de alacağım diyor. İçimden diyorum ya, o da mı gidiyor, o da mı gidiyor? Ya işte öyle, bak hüzünlüyken bile gülebiliyorum. Aman turşusunu mu kuracaktım sanki? Sıradaki eser Günay Hanım'a gelsin. Sen sıradaki eserleri Günay Hanım'a yolluyorsun da Günay Hanım'dan iz yok. Ne oldu? Sanki biraz kayboldu gibi, Günay yok ortalarda. Günay, duymuyor musun bizi? Habire sana şarkı armağan ediyoruz. Ayıp oluyor ama ha.

0: mısın? Şuradan yola çıkıp aynısından aynı şekilde başlayıp böyle bir şiire, mensur şiire döker misin? Çok güzel olur ha.
1: Yine kayıplardayım,
0: Oradayım.
1: yandığımdan haberi var, bilmeden kırdıysam eğer.
0: Evet, Yeditepeli şehri İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aytencim, merhaba, merhaba. Selamünaleyküm ablacığım ve aleyküm selam. Güzel bir çarşamba günü olması dileğiyle her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum. Ay, hem de yüreğinden. Merhaba ablacığım, güzel bir günden tekrardan demiş sevgili Esin. Selam ve sevgiler dinleyen herkese. İsteğim dinlemeyi planlıyorum seni. Dinliyor musun acaba? Bol sohbetli güzel bir yayın diliyorum sana ve dinleyen herkese. Ve çok güzel bilgilerle gelmiş. Hemen okunmadığı olarak işaretliyorum. Yoluma devam ediyorum. Evet, şöyle bakıyorum bakıyorum. Merhaba Özlem Hanım, seni dinliyoruz. Hamburg.
1: Öyle ya da böyle bir
0: Emineler karışacak şimdi. Emine Günaltay, ama ben soy isimlerini çok zikretmeyi sevmiyorum sevgili Emine. Sana nasıl hitap edeyim de diğer Eminelerden ayrıl. Hoş geldin. Kulağım sizde. Selamlar, sevgiler. Teşekkür ediyorum. İyi ki kulağım bende. Kalbin de bende olsun. Ben her şeyle bende olun istiyorum. Acayip bencil bir tarafım var ya. Esin dinliyormuş. Hadi şu şarkıya bir kulak verelim. Güzel bir çalışma ya.

Evet efendim, kırdığınız, küstürdüğünüz birileri, sevdiğiniz birileri varsa gönlünü alın. Bak, alkış. Fırtına Mehmet, merhaba. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Özlem Hanım'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de varım. İyi ki varsın ya. Şu 60 yaşa çok takıldım gerçekten. Hatta mesajlar geldi. İmrenenler var senin 60 yaş hayaline. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz, keyfe kederin keyfini yaşayalım. Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum.

Emine Sultan, merhaba. Canım benim, çok öpüyorum seni. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin, hoş gördüm, hoş buldum. Nerede benim Erdatlı babam? Görünmüyor hiç ortalıkta. Ne oldu, Türkiye'ye dönerken yoksa yolda falan mı kaldı? Ay, Türkiye'ye dönerken diyorum. Viyana'ya döndünüz değil mi? Aman yanlış bilgiler olmasın programda.

İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni demişsin. Ben de seni kocaman öpüyorum. Ve şöyle bir bakıyorum. Bilgi gününe bir bilgi de Ispartalı Ayşe'den gelmiş. Ya. Ya çok güzel. Biraz sonra. Şöyle okun modu olarak işaretleyeyim de bakayım. Bak Erdatlı babam geldi. Selamun aleyküm. Duydun mu dediğimi de geldin. Özledik. Bir bakarsın vay be, vay be, tuzlu kahve, vay be, tuzlu kahve, vay be, tuzlu kahve. Selamun aleyküm, aleyküm selam babacığım, hoş geldin, iyi yayınlar kızım. Ha, dönüyorlar şu anda Viyana'ya, dönüş yolundalar. Macar'da kocaman bir trafikteyiz, kocaman. Olsun olsun, programı dinlerken su gibi akar geçer o trafik. Dert etmeyin. Keyfiniz yerinde olsun. Yeter ki. Nasıl gidiyor yolculuk? Nasıl gidiyor? Yani trafiğin dışında nasıl gidiyor? Özlediniz mi Viyana'yı? Özlediniz mi beni?

Evet, yaklaşık bir aydır bekliyorum bu diziyi. Çünkü böyle dizilere ihtiyacımız var. Saçma sapan dizilerden ziyade böyle içinde kederin olmadığı, biraz da komedi olan böyle aile tipi dizilere ihtiyacımız var. Tuzlu Kahve için soundtrack'ini Melis Fise, en sevdiğim sese, seslendirmişler. Evet, dün çok izlemeyi istedim. İlk bölümü yayındaydı. Bugün inşallah izleyeceğim. Çok merak ediyorum. Dün çünkü evde bir kargaşa. O yüzden de izleyemedim. Bir aydır da bekliyorum. Hadi artık. Ne diyeyim? Aile dizilerine çok ihtiyacımız var. Hakikaten çok ihtiyacımız var. Şöyle bakıyorum, bak Raşit de yazmış. Ana, Tuzlu Kahve çok güzel bir dizi. Dün ilk bölüme baktım, bayağı güzel Ellam. Ve sana bir bilgi veriyorum. Ben şimdi öğleni kılıp geleceğim ve güzel bir bilgi, değil mi? Çok güzel bir bilgi, çok kıymetli. Allah kabul etsin. Benim için de dua et, tamam mı? Evet efendim, böylece Erdatlı babamdan gelen yolculuk süper gidiyormuş. Çok sevindim. Süper gitmeye devam etsin. Hadi gelin artık. Sanki buraya geliyorlar.

Evet efendim, sevgili Mustafa Çatalkaya'dan her zaman olduğu gibi en sevdiğim fotoğrafla gelmiştir. Bir dakika, fotoğrafı büyütmem lazım. Ya bulutlara. Ya ben bu fotoğrafları interaktif bir şekilde programda size göstermeyi çok istiyorum. Bunu da Instagram'dan gönder. Ben story'imde bunlara böyle bir slide gösterisi yapayım. Özlem Ayral profilinde Instagram'da paylaşayım. Ya gerçekten bulutlar ne kadar enteresan. Sanki böyle önde bir liderleri var. Arkada sıraya girmiş bir ordu. Liderin peşinden öyle sürükleniyorlar. Aşağıdaki manzara da çok güzel bu arada. Uçsuz bucaksız bir tarla hayal edin. Bir de şu enerji, ne bunlar bu dönen, ay ben bunların adını hep unutuyorum ya, enerji üreten ne denir bunlara, rüzgar gülü, gül, rüzgar gülü mü herhalde, valla unuttum. Teşekkür ediyorum Mustafa fotoğraf için. Şimdi Selam ablayı yayınlar diliyorum, bugün de buradayım valla, çok şükür. İyi ki buradasın, iyi ki bizlerle birliktesin. Ve dersin mi Zeynep? Kız sen neredesin ya? Ne kadar zamandır? Bak sen. Şahane bir fotoğrafla gelmiş. Ya bazen bazı kadın ve erkek diyorum, cinsiyet ayırt etmeden, enerjilerine hayran kalıyorum. Öyle güzel bir enerjileri var ki, o kadar kendileriyle barışıklar ki, bunu fotoğraflarda çok net hissedebiliyoruz. Can, özledim sizi vallahi, ben de seni özlemişim. Hoş geldin.

0: Bak ya, dersimiz Zeynep fink fink geziyormuş. Bence artık gezme. Fink fink gezmek, fink fink.
1: Alınacaklarına bilmiş, yazılacakların yazılmış. O yüreğim bana çalınmış besbelli.

Biliyorsunuz Karadeniz müzikleri yapan Samet Piyalioğlu'nu çok seviyorum. Arda sayesinde tanımıştım. Arda, dinliyor musun acaba? Radyon açık mı? Son çalışmasıydı Besbelli Samet Piyalioğlu'nun. Çok yeni, 4 gün falan olmuş. Ya işte şimdi komik bir mesajımız var. Yani biraz trajik de aynı zamanda. Türkiye'ye dönüş yolunda yorgunluktan eşini unutanlar da var. Yorgunluktan mı acaba? Fırtına Mehmet. O güzel gözlerine başkasının. Şimdi devamını okuyacağım. Şöyle bir haber çıkmıştı geçtiğimiz günlerde karşımda. İşte benzin almak için şeye giriyorlar, benzinliğe giriyorlar. Hanım lavaboya gidiyor hanımefendi. Kadın lavaboya gidiyor. Adam işte pompacıyla muhabbet ediyor. Sonra parasını pompada ödüyor. Biniyor arabaya, yola devam ediyor. Kilometrelerce gidiyor. Sonra bir fark ediyor ki karısı yanında değil. Sonra geri dönüyor benzinliğe. Kadın orada oturmuş çay kahve muhabbetinde. Birkaç kişiyi de kafaya almış, onlarla muhabbet ediyor. Diyor ki ya insan bir arar beni unuttun diye. Niye arayayım ki diyor, beni unutan adamı niye arayayım? Efendim Fırtına Mehmet'in mesajı şu şekilde. Adam arabaya biniyor, yola devam ediyor. Dur bakayım aynısı mı acaba? Yarım saat sonra bir bakıyor. Bir dakika. Ya bir dakika. Ben birini unuttum. Birini. Asıl film de ondan sonra başlıyor. Bizim arkadaşların başına da böyle bir olay gelmiş. Adam eşini benzin istasyonunda bırakıp gitmiş. Telefon da arabada kalmış. Kadıncağızın elinde ne telefon var ne başka bir şey var. Sonra adam geri dönene kadar benzin istasyonunda bekleyen eşini siz düşünün. Ya işte benim okuduğum habere yakın bir haber.

0: Evet efendim, programımızın ilk 37 dakikasını geride bıraktık mesajlarınızla. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Lütfen mesajlarınızdan programımızı ve beni ve radyomuzu mahrum bırakmayın. Beni mutlu edin, Allah da sizi mutlu etsin. Bak, beni mutlu edin, Allah da sizi mutlu etsin. Evet, bugün günlerden çarşamba. Biliyorsunuz ki çarşamba günleri wow dedirten bilgilere yer veriyoruz. Ve ben bilgi günü için sabah düşündüm. Merak etmek ve şaşırmak ve merak etmek ve şaşırmayı yeniden hatırladığımız, ya zaten var hayatımızda falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama ne yazık ki bazı olgular, bazı hareketler, bazı eylemler hayatın koşturusu arasında kaybolup gidiyor. Bizim artık bilgiye ihtiyacımız yok diyenler mi ararsın? Ben bu bilgiyi nerede kullanacağım diyenler mi ararsın? Ay ne saçma bir şey bu diyenler mi ararsın? Sizin aranızda öyle birinin olmadığını biliyorum. Biz genellikle bilgiyi alıyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerden gelen de çok güzel bilgiler oluyor. Eğleniyoruz, eğlenirken de düşünüyoruz, düşünürken de şaşırıyoruz. Şaşırırken de diyoruz ki, ya da ben diyorum ki, özellikle çarşamba günleri arada bir söylüyorum. Bir bilginin ne zaman işinize yarayacağını hiç tahmin bile edemezsiniz. Birkaç kere söyledim. Hadi bir kere daha söyleyeyim. Belki programı bugün ilk defa dinleyen dostlarımız olabilir. Efendim, geçmiş dönemlerde yine böyle bir bilgi günündeyiz. Enteresan bir bilgiyle böyle şaşırdık falan. Wow dedik. Sonra hakikaten de içimden geçmedi değil. Aman dedim, bu bilgi nerede işime yarayacak, ama çok değişik bir bilgiydi. Biliyorsunuz Beyazıt Öztürk'ün geçtiğimiz sezon bir yarışma programı vardı ve ben kaçırmadan bütün bölümleri izledim. İşte o yarışmada çıktı, hem de böyle öyle kritik bir yerde çıktı ki dedim, şimdi ben yarışmacı olsaydım bu bilgiyi bilirdim. Yani bir bilginin ne zaman sizin işinize yarayacağını ya da ne zaman hayat kurtaracağını bilemezsiniz. Evet, bugün biraz merak edeceğiz, biraz şaşıracağız ve belki de uzun zamandır unuttuğumuz o güzel duyguyu, vay be bunu bilmiyordum demenin heyecanını yeniden hatırlayacağız. Çünkü bana göre bu bir heyecan. Merak insanın öğrenme isteğinin başlangıcı değil mi değerli yol arkadaşlarım? Şaşırmaksa hala hayata dikkatle baktığımızın işaret tabelası diyorum ben. Bazen yıllardır bildiğimizi sandığımız bir şeyin arkasından öyle bir bilgi çıkıyor ki bütün bildiklerimizi yeniden bize düşündürüyor. İşte bugün tam da bunun peşinde olacağız. Her çarşamba olduğu gibi merak etmeyi unutmamak, şaşırmaya izin vermek ve bildiklerimizin arasından bilmediklerimizi keşfetmek için. Evet, bugün günlerden çarşamba ve bilgi günündeyiz. Hazırsanız başlayalım. Çünkü birazdan duyacağınız bazı bilgiler için büyük bir ihtimalle aynı şeyi söyleyeceksiniz. Vay be, bunu gerçekten bilmiyordum. Evet, ben de çok enteresan bilgiler hazırladım sizler için. Ama önce tabii sizlerden gelen bilgilere yer veriyorum. Gelen bilgiler var. O bilgilere sırasıyla yer vereceğim. Şöyle bir kahve saatimize de 20 dakika var. O zaman şöyle devam etsin yolculuğumuz. Şöyle bir bakayım. Suat'tan beklenen mesaj geldi. Yani Suat'tan böyle bir şey bekliyordum. Ne derler? Depar. Böyle bir depar bekliyordum. Nasıl unutabilir insan hayat arkadaşını? Çok ilginç. Ben evde bile bir yere giderken ilk eşimi arabaya oturtturuyorum. Öyle arabayı çalıştırıyorum. Suat, sen Suat'sın. Yani yanlış anlama da herkes Suat değil. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? İnsanın kafası karışıksa, gönlü yorgunsa, hayatın keşmekeşi de omuzlarına bindiyse unutabilir. Çünkü vakti zamanında ben de Batuhan'ı okulda unutmuştum. Okulun kapısında gözü yaşlı Batuhan'ı gördüğümde 4 ya da 5 yaşlarında falandı. Anne sen beni unuttun mu? Yok yavrum, niye unutayım seni? Sen benim can paremsin. Unutulabiliyor. Yani insanın yaşadıkları, hayatın karmaşası, bu o insana değer vermediğimizi, o insanı yok saydığımızı falan göstermez. Ama bir de kasıtlı unutanlar var mıdır bilmiyorum. Yani onları düşünmek bile istemiyorum. Kasıtlı insan, yani hiç sevmiyorsa niye bir yerde unutsun? Arkadaş, seni sevmiyorum, seni bırakıyorum der, bırakır yani. Bir yerde unutmasına da çok gerek yok diye düşünüyorum. Evet, şimdi efendim güzel bir çalışma sırayı alsın. Valla güney ortalarda yok ama biz gene de şarkı armağan etmeye devam ediyoruz. Öncelikle Tamer ve Günay'a, sonrasında radyolarının diğer yüzünde şu anda bana eşlik eden tüm yol arkadaşlarıma armağanım olsun. Ama biraz manidar bir çalışma aldım. Çok seviyorum. Bu çalışmayı çok seviyorum bu arada. Sizlerle hiç buluşturmadım. Hatta cumartesi gecesine mi atsam falan diye düşündüm. Yok dedim ya. Birlikte dinleyelim. Mehmet Erdem sen de vur gülüm diyecek. Hemen ardından yepyeni bir Orhan Hakalmaz çalışması sırayı alacak. İki güzel çalışma sonra ben buradayım. Hiç konuşmayacağım. İki çalışmayı birlikte dinleyeceğiz. Ha, Tamer'den bilgi gelmiş. Bu kuş beyni işine geçen hafta yer vermiştik ama buna bir daha yer vereceğim. Ve burada bir sesli mesajımız var. Ayşe'den gelen bilgiler var ama sesli mesajına bir öncelik vereyim. Belki söylenmesi gereken bir şey söylüyordur konuya dair.
1: Ablacığım, bir sorguladım. Acaba ben de yolda unutulsam mı? Nasıl olur acaba bir süreliğine?
0: Unutulmak istiyorum.
1: Benim bu unutulan arkadaşım, karşı komşum, çok sevdiğim Adanalı. Ve kadın böyle yokluğu fark edilmeyecek biri değil. Dört dörtlük yani, böyle biraz var yani.
0: Var yani.
1: Bir küçük köpeği var, onu gezdirmek için dışarı çıkmış. Köpekle ikisi kalmışlar, telefon da yok falan. Yarım saat yol gitmişler, kızları uyuyormuş. Üç tane kızı var. Bir kalkıyorlar, baba annem yok. Ay çok gülmüştük ya.
0: Ya yani şimdi bu mesajda aslında en çok dikkatimi çeken yerini sizlerle paylaşmak istiyorum bir kere daha.
1: Ablacığım, bir sorguladım. Acaba ben de yolda unutulsam mı?
0: Burası değil.
1: Nasıl olur acaba bir süreliğine? Şimdi benim bu unutulan arkadaşım, karşı komşum, çok sevdiğim Adanalı. Ve kadın böyle yokluğu fark edilmeyecek biri değil. Dört dörtlük yani, böyle biraz var yani.
0: Var yani. Bunun altından neler neler çıkar hayalinize. Var yani. Unutulacak kadın mı? Var yani. Aa, çok iyiydi. Evet, iki güzel eser bizlerle birlikte olsun. Sonrasında ben buralardayım. Hadi ben bir kahvemi yapıp geleyim ya. 15 dakika kalmış zaten. Benimle birlikte kahve, çay içmek isteyenler ya da soğuk bir şeyler içmek isteyenler bana eşlik etsinler. Edin efendim bana eşlik. Emrediyorum. Yok ya. Edemeyenler var Özlem Ayral. Sen ne kadar bencilce konuştun şimdi. Edebilenler edebilir mi acaba bana eşlik? Az sonra buradayım. Bir yere ayrılmayın. Radyonuz açık olsun. Evet.

Öme gidiyorum, evde içeceğiz Türk kahve, Türk kahvesi. Ayşe'cim, çok büyük bir kupayla yaptım, merak etme. Bu kahve yayın sonuna kadar bitmez.

0: Yalçınevi'ne öpüyorum seni. Hoş geldin, sefalar getirdin. O kalpleri aldım, sol yanıma yansıdım. Devam ediyorum. Taner'den bir fotoğraf gel. Oo, Taner, hadi. Bakayım ne içiyormuş. Şöyle bir büyüteyim. Soğuk içecek içiyor. Şeftalili bir şey galiba. Öyle tahmin ettim. Alıyorum bir yudum. Hadi Taner. Kahvem çok güzel olmuş bugün.
1: Aynı saate bakarız, uzakları yaklaştırırım.
0: Taner'cim afiyet olsun.

Vallahi Firdevs'ten çok güzel bir bilgi var. Bu bilginin üzerine benim de söyleyeceklerim var. Şöyle bir okunmadı olarak Firdevs'in mesajını işaretleyeyim. Bir şey de yazıyor ama bilemedim şimdi. Şöyle okunmadı olarak biraz sonra bu bilgiye yer vereceğim. İlk bilgimiz kimden gelmişti? Sevgili Esin'den gelmişti. Esin, orada mısın?

Evet, birinci bilgimiz kronofobi. Kronofobi. Fobi varsa fobik bir şey. Zamanın geçmesinden veya zaman kavramından yoğun korku ve kaygı duyma haliymiş. Ay, bende var mı kronofobi acaba? O yüzden mi tarihleri karıştırıyorum? Acaba ben kronofobik miyim? Zaman zaman hepimizin hayatında olduğunu düşündüğüm bir duygu, ama bunu kontrol edemezsek bu fobi haline gelebilir diye düşünüyorum. Bu düşüncenin bir adı olduğunu bilmiyordum ta ki bu yazıyı okuyana kadar. Kronofobi. Zamanın geçmesinden ve zaman kavramından yoğun korku ve kaygı duyma hali. Bende var mı ya?

Beni acım enerji içeceği içiyor. Hadi alıyorum bir yudum. Sen de al. Afiyet olsun. Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kahve saatlerinde sizlerle kahve içerken, yani ben kahve içerken, yani nasıl anlatılır bilmiyorum ama acayip mutlu oluyorum. Evet sevgili Ali'den kahve fotoğrafı gelmiş. O zaman hadi birlikte olsun. Afiyet olsun. İçiyorum.

Firdevs demiş ki iç iç benim için de iç. İç. Tamam, senin için de içiyorum. Aldım bir yudum. Ben çalışıyorum, sen kahve iç. Ne güzel işte, çalışıyorsun. Yani ben de çalışıyorum. Çalışırken kahve içiyorum, içebiliyorum. Ya birlikteyiz ya. Bu işin makara kukara kısmı. Yani bir şey içemeyenler için şunu söyleyeyim ya, hayali bile güzel bence. Yani makarasına bakın siz. Çok ciddiye almayın. Almayın lütfen. Vallahi üzülürüm. Afiyet olsun. Ah dünya, çok acımasızsın. Adaletin bu mu dünya dememişsin Firdevs.

Suat demiş ki Ispartalı Ayşe abla, hiç Mehmet abi seni unutur mu? Öyle bir şans var mı sence? Şans yalnız. Suat ne yazdığının farkında mısın? Bu arada içim kahve dolu bir termosu var. Ben de kahve içiyorum. Hadi Suat birlikte olsun. Afiyet olsun.

0: Yalçın Emine, içiyorum seninle.
1: Afiyet olsun, afiyet olsun.
0: Birlikte içilen nice nice kahvelerimiz, kahve saatlerimiz olsun dinlediğimiz. Birlikte paylaşabildiğimiz güzel anlarımız olsun. Geride güzel hatıralar bırakalım. Çünkü bir gün çok ihtiyacımız olacak bu anılara. Belki bir gün sizlerle birlikte olamayacağım. Yani hayatın gerçeği bu. Yani sakın buradan bir şey çıkarmayın. Bir yere gittiğim yok ama böyle bir gerçek var. İşte o zaman bu anları anacağız ve gülümseyeceğiz, tebessüm edeceğiz. Çok sevdiğim birisi çok yıllar önce bana bir söz söylemişti. Gençliğinde bol bol anı biriktir çünkü yaş aldığında çok ihtiyacın olacak demişti. Çok doğruymuş gerçekten de. Bu arada Ali'den gelen bir mesaj var. Ali Ayşe'yi seviyor. Resmi biraz dikkat. Bir dakika büyütüyorum hemen resmi. Yok artık, parmağına yazmış. Aa, ya süper. Ya ne aşklar var arkadaş. Maşallah, süpanallah. Ama yani olan var, olmayan var değil mi? İnsan şöyle bir düşünüyor. Öyle aşklar var demek ki.
2: Bitti mi gider? Bitti mi biter?
0: Valla güldün değil mi Ispartalı Ayşe? Çok iyiydi Suat demiş. Çok iyiydi, bence de çok iyiydi. Ve şöyle hemen Esin'den gelen ikinci bilgiye doğru yol alıyorum. Efendim pediophobia. Böyle. Oyuncak bebeklerden korkmaymış bu da. Allah Allah, ne fobiler var arkadaş. Pediophobia. Toy Story diye bir film var, çocuk filmi. Evet, oyuncak hikayesi. Çok sevdiğim bir çizgi film serisidir. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela Çınar böyle yavaş yavaş çizgi film izlemeye başladığı zamanlarda annesi 3 yaşına kadar hiç ekran göstermedi ona. Hiç ekranla muhatap olmadı. Cep telefonunun bile ne olduğunu bilmiyordu. Daha geç yaşlarda zannediyorum 7-8 belki de 9 yaşında. Yok, daha gitmemişlerdi İngiltere'ye. Demek ki 6 yaşlarına falan bende kaldığı bir dönem var. 15 gün bir arada vakit geçirdik. Dedim ki gel birlikte oyuncak hikayesini izleyelim. Olur anneanne dedi. Oturduk, açtık. Ben bunu izlemek istemiyorum, hiç sevmedim dedi. Çok şaşırmıştım. Şimdi oyuncak hikayesinde oyuncaklar canlanıyor. Aslında film içeriğinde kötü şeyler yok. Fakat çocukları bu fobiye yönlendirebilir. Biz geçen haftalarda yaşadık. Dikkate alınması gerekli. Bu da çocuklara olanlara küçük bir bilgi olsun. Evet, çok güzel bir bilgiydi gerçekten. Çocuklarınıza bir şey izletirken lütfen süzgeçten geçirin. Çok önemli. Özellikle hızlı akan çizgi filmler, böyle seri çizgi filmler çocukların zihin yapısında ciddi hasarlar bırakıyormuş. Mesela ilkokula başlayıp da okulu sevmeyen, okulda çok sıkılan çocukların belli yaşlarda çok fazla hareketli çizgi film izlediği tespit edilmiş. Yani çocuklarınıza bir şey izletirken, hatta hiç izletmeseniz iyi olur da, izletirken lütfen seçici olun. Daha ağır ağır hareket eden çizgi filmleri tercih edin. İçeriğine çok dikkat edin. Çok teşekkür ediyorum Esin bu bilgi için. Bu şarkı çok güzel bir şarkı. Lütfen dinler misiniz? Sözlerine de dikkat eder misiniz?

Mehmet fırtına Mehmet, hadi alıyorum bir yudum. Fotoğraf geldi. Vallahi arkada güzel bir araba fotoğrafı var, siyah. Mafyatik bir araba fotoğrafı var. Yani araba resmi var. Sen neredesin Fırtına Mehmet? Evet Raşit, sırayla gidiyorum bilgilerde. Şöyle bir hemen mesajına bakacağım. Ayşe'nin verdiği bilgilerle devam edeceğim. Günün sözünü mü paylaşacaksın? Böyle sırayla gidiyorum. Böyle soru işareti koymuşsun. Sana bir günün sözünü paylaş. Seninle bir günün sözünü paylaşmak istiyorum. Müsaaden varsa. Tabii ki var. İki tane şey konusunda başka şansımız yok. Birincisi zamanı geriye alma konusunda. İkincisi ölüme karşı. Ama çare yoksa dert edecek bir şey de yok. Hüznü yaşamak ayrı bir şey. Ama her gün burada kederlenecek halimiz yok. Güneş her sabah bir daha doğuyor. Saygılarımla, kendi kalemimden. Çok iyiydi be. Bayıldım. Çok doğruydu bir de.

Evet, şimdi gelelim Ispartalı Ayşe'den gelen bilgiye. Karıncaların ambulans ekibi. Ya, wow. Şimdi sıkı durun demiş. Karıncalar sadece çalışkan değil, meğer acil sağlık ekipleri de varmış. Bazı karınca türleri savaş sırasında yaralanan arkadaşlarını savaş alanında bırakmıyor. Yaralı karınca yardım sinyali veriyor. Diğer karıncalar da hemen gelip onu alarak güvenli bir yere, yani yuvaya taşıyor. Adeta acil durum var, bir karınca yaralandı, ambulansı hazırlayın. Düşünsenize, karıncaların arasında savaş çıkıyor, biri yaralanıyor ve arkadaşları onu orada bırakıp kaçmıyor. Hemen ekip geliyor, kardeşim sık dişini, seni yuvaya götürüyoruz. Yani bu dünyada ambulans olmayan ama yaralı askerini savaş alanında kurtaran minicik bir canlı var. O da karınca. Woohoo! Küçük olabilirsin ama kocaman bir yüreğin olabilir. Gerçekten de. Gördüm ama bakın, bu manzarayı ben karıncaların arasında gördüm. Bırakmıyorlar. Meydanda bırakmıyorlar. Mutlaka taşıyorlar. Ve yani bazen bazı canlılardan insanlığı öğreniyoruz sanki. Yani insanda olması gereken ama çoğunlukta olmayan şeyleri canlılardan, doğadan, hayvanlardan öğreniyoruz. Yani gerçekten, gerçekten enteresan. Evet, devam ediyorum efendim. Demiş ki Fırtına Mehmet, neredesin diye sordum ya. Öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki anlatamam. Kelimeler kifayetsiz kalmış. Ya neredesin ya? O kadar da romantik bir ortam gibi gelmedi bana. Yani ama işte bazı insanlar her ortama romantizm katabilirler. Değil mi?

Evet efendim, wow dedirten bilgilerden bir tanesi de Tamer'den gelmiş. Geçtiğimiz hafta bilgi gününde hayvanlara istinat edilen bazı bilgilerin yanlış olduğunu ve hayvanlara benzetilen bazı benzetmelerin de doğru olmadığıyla alakalı konuşmuştuk. Hatırlayanlar vardır. Özellikle kuş beyniyle alakalı bir sürü şey söylemiştim. En sevmediğim benzetmelerden bir tanesi. Aha kuş beyni işte diye başlamış ve gülmüş sevgili Taner. Kargalar insan yüzlerini hatırlayabilir ve kendilerine zarar veren insanları uzun süre tanıyabilir. Evet, kargaların böyle bir özelliği var. Gerçekten. Sonra arılarla ilgili, arıyı da kuş gibi düşünüyorum ben. Yani böcek türünde ama mesela arılar da intikamı çok seven hayvanlar. Gerçekten. Ve mesela birine zarar verin, ordu halinde üzerinize saldırabilirler. O yüzden de ben bazen ne düşünüyorum biliyor musunuz? Hani insanoğluna verilen akıl, evet, en muhteşemi Yüce Yaradan tarafından. Ama ne yazık ki insan bu kendine verilen nimeti iyi kullanabilen bir canlı değil galiba. Yani sanki diğer canlılar daha iyi kullanıyorlar. Bana öyle geliyor. Evet, sevgili Firdevs'ten gelen bilgiyle devam edeceğim. Efendim, ama Ayşe niye güldün ki sen? Fırtına Mehmet APK, yani araba bakım servisi de Mehmet. Bak ya, çok da romantikmiş gerçekten.

0: çok güzel bir fotoğrafla gelmiş Erdatlı babam. Bir de sesli mesaj var. Dur kahvemi de elime alayım.
1: Gargaları yaram anlattınız. Gargalar seni görmeyen bir gargaya gidip senin eşkalini de anlatabilirmiş.
0: Gerçekten mi? Bir dakika, bir daha veriyorum.
1: Gargaları yaram anlattınız. Gargalar seni görmeyen bir gargaya gidip senin eşkalini de
0: Ha,
1: anlatabilirmiş.
0: birbirleri arasında da diyalogları var. Yani seni gören bir karga gidiyor diğer kargaya senin eşkalini verebiliyor. Vallahi dikkatli olmak lazım Erdatlı babacığım. İçiyorum kahvemden. Afiyet olsun. Hadi. Fırtına Mehmet der ki şu an kendimi şöyle anlatabilirim. Gençlerin çok sevdiği bir araba markasının showroom'undayım. Gerisini siz tahmin edin. Ya ne demek gençlerin çok sevdiği? Ben de çok seviyorum onları. Allah Allah, gençler ve yaş almışlar farklı arabalardan mı hoşlanıyorlar? Gerçi ben araba ararken mesela Sinan'ın kulakları çınlasın, o buluyor benim arabalarımı. Sinan'a dedim ki ben Honda Civic istiyorum. Sen ne yapacaksın Honda Civic? Ya seni düşünemiyorum Honda'da falan. Honda Civic'te dedi. Yok ya, sen olmaz. Senden Honda Civic olmaz dedi. Çok şaşırmıştım. Hepsi birbirinden güzel. Hele üstü açık spor modelleri var ki. Ya 60 yaşların hayalini kurarken gittin gerçeğinin yanına, değil mi? Belki de dünkü konu 60 yaş değil, benim için 50 yaş olmalıydı. Şu an tam anlamıyla hayalimdeki arabaların ortasındayım. İnsan bakmaya doyamıyor. Olsun, bakmaya para almıyorlar. Bol bol bakabilirsin. Yani hiç önemli değil. Bol bol bakabilirsin. Bu arada ne içiyorsun? Tamer ya. Çok alemsin ya. Ben de kahvemi içeyim, tamam. Ne içtiğini söylemeyeceğim ama. Valla çok alemsin ya. İnsan pindirinks falan içer. Şengül, hoş geldin. Ne kadar uzun zamandır bir arada değiliz. Özlemişim. Viyana FM'e hoş geldiniz diye başlayan o otomatik mesajı silin. Ben bazen onu da okuyorum. Selam Özlemim, merhaba. Güzel bir gün, güzel bir yayın diliyorum. İyisin, iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum Şengülcüm. Sevgiler, saygılar, selamlar Şengül. Tabii gezdiniz, dolaştınız. Kürkçü dükkanı misali geldiniz. Evet, devam ediyorum. Efendim, burada çok güzel bir bilgi var. Ama şöyle bir fon müziğine geçeceğim.

Malumunuz benim mouse'um da bozuldu. Yani birer birer bütün teçhizatım bozuluyor. Mikserim hala bozuk ama size çaktırmıyorum. Onun bir yolunu buldum. İnşallah cuma günü servise götürmeyi hayal ediyorum. İnşallah servis halledebilir. Evet, şimdi efendim mouse'um bozuk. O yüzden de tik tik tik sesini duyabilirsiniz. Benim mouse'um özel bir mouse'tu. Hiç yayına ses gitmeyen bir mouse'tu. Arada böyle mouse sesi duyarsanız duymamazlıktan gelin. Evet, Firdevs'in verdiği bilgi, wow dedirten bilgi şöyle başlıyor. Türkiye'de ekmek kültürü başlı başına bir dünya. Bölgeden bölgeye yüzlerce farklı ekmek ve hamur işi çeşidi bulunuyor. Bazlama, yufka, lavaş, tandır ekmeği, mısır ekmeği, pide, kete ve daha aklıma gelmeyenler. Daha ilginci, geleneksel Anadolu kültüründe ekmek yalnızca yiyecek olarak görülmüyordu. Ekmek kutsal ve bereketin sembolü kabul edildiği için yere düşen ekmeği öpmek, üzerine basmamak ve israf etmemek gibi davranışlar ortaya çıkmış ve en sevdiğim davranış şekli. Ya evet, gerçekten çocukluğumuzda ne dikkat ederdik. Yani şu anda görmedim ama ben hala şeyimdir, yani yerde ekmek gördüğüm zaman mesela biraz basılan yerdeyse onu kenara alırım. Ve gerçekten çok güzel, çok güzel bir hatırlatmaydı Firdevs'ten gelen bilgi. Ama tabii karbonhidrat, ya bugün günümüzde eski ekmekler olmadığı için, eski unlar olmadığı için bugün günümüzde ne yazık ki ekmeğin fazlası sofralarda iyi bir şey değil. Hatta

yememek evladır diyorum ben. Şimdi ben de bir araştırma yaptım arkadaşlar. Dünyada şişman insanlar en fazla neredeler? Yani dünyanın neresinde en şişman insanlar var? Obezite oranı en yüksek ülkeler hangileri diye şöyle bir araştırma yaptım. Şimdi şöyle bir baktık efendim, 2024'te bir araştırma yapılmış ve birinci sırada hiç adını bile bilmediğim Tonga diye bir ülke %72 ile birinci sırada. İkinci sırada Nauru, bunun da adını bile bilmiyorum, %71 ile ikinci sırada. Üçüncü sırada Tuvalu, bunun da adını bilmiyorum, %65 ile üçüncü sırada. Samoa, %63 ile dördüncü sırada. Bahamalar, beşinci sırada %48. Efendim, neyse, bir ülke daha var, Mikronezya. Hiç duydunuz mu? Allah sen ya, Mikronezya diye bir ülke varmış, %47 ile yedinci sırada. Sonra Kiribati, bakar mısınız ya? Şimdi neden bunları sizinle paylaşıyorum söyleyeceğim. Kiribati, hiç duymadım, %45 ile 8. sırada. Belize, %43 ile 9. sırada. Nihayetinde 10. sırada %43 ile bildiğim bir ülke Mısır. Şimdi 10 tane ülkeden sadece bir tanesini tanıyorum. Ha, Bahamaları da tanıyorum 5. sırada. Valla diğerlerini hiç duymadım. Şimdi ekmek obezitenin en yüksek olduğu ülkeler, yani en şişman insanların yaşadığı ülkeler, adını bile bilmediğimiz ülkeler. İşte buradan belki bir sonuç çıkartabilir miyiz diye düşündüm. Sonra Türkiye'yi merak ettim. Bakın, 10. sırada %43 ile Mısır ve %34 ile Türkiye. Yani oldukça yüksek bir orana sahip ülkemiz. Şişman insanların yaşadığı ülke olarak. Şimdi efendim, dünyada obezite oranının en yüksek olduğu ülke hangisi derseniz, Amerika mı? Hayır. Listenin zirvesinde Tonga var ya, Tonga. Nedir bu Tonga? Nerededir? Vallahi ülkedeki yetişkinlerin yaklaşık 10'da 7'si obezite sınırında şişmanmış. Daha da şaşırtıcı, ilk sıraların neredeyse tamamı, şimdi bu ülkelerin tamamı Pasifik'teki küçük ada ülkeleri. Yani adalarda yaşıyorlar ve şişmanlar. Yani niye? Neden?

Ama en çok Mikronezya'ya takıldım. Ne güzel, ne ilginç bir isim. Mikronezya. Demek ki çok küçük bir ülke. Peki neden? Neden? Bakın, burada wow dedirten kısmı, hani bilgilere yer veriyoruz ya, wow dedirten. Mesele çok yemek falan olamaz. Şimdi Pasifik'teki Tonga, dışarıdan bir ses geliyor. Domates, biber, salça için. Aa, hala varmış böyle şeyler. Pasifik'teki Tonga, Nauru, Samoa gibi ada ülkelerinde obezitenin bu kadar yüksek olmasının birkaç tane önemli nedeni sıralanmış. Şimdi efendim, eskiden balık, meyve, sebze ve kök bitkiler ağırlıklı beslenirken, sonrasında bu ada ülkeleri ithal işlenmiş yağlı ve enerji yoğun gıdaların tüketimine geçiş yapmışlar. Sen bir dedin ama binlerce... Şimdi hareket de bu ada ülkelerinde azalmış. Tarım ve balıkçılık gibi fiziksel emek gerektiren işlerin azalması ve otomobil kullanımının artması. Evet, bu çok önemli bir etken bu arada. Günlük fiziksel aktiviteyi düşürmüş bu ada ülkelerinde.

0: birden olsun.
1: Erdatlı babacığım, ne diyorsun?
2: Dikkat ettin, hep küçük adalarda obezite var.
1: Evet.
2: Çünkü yürüme ve koşma mesafesi yok. Yürüyüp koşmuyorlar. 2-3 adımdan öbür koşuya gittikleri için fazla hareket etmiyorlar. Orada obezite oluyor.
1: Evet. Pasifik'teki bu adını bile bilmediğim ada ülkelerinde eskiden araç yokmuş. Bir de böyle bir şey var. Araba yokmuş ve balıkçılıkla uğraşıyorlarmış ve insanlar doğal olarak araç olmayınca hareket etmek zorunda kalıyorlarmış. Ama artık araç olduğu için son yıllarda obezite oranı yükselmiş. Neydi? Mikronezya. Ay, hiç unutmayacağım bu ülkeyi.
0: Maksadımız aşktı yavrum, yürekten olsun.
1: Evet, Isparta'lı Ayşe'den kahve fotoğrafı geldi. Yanında da gül lokumları var. Ve bahçede, evde üzüm salkımları. Ay, benim de üzümlerim olmak üzere. Hadi Ayşe'cim. Oo, bayağı kahvem var daha. Afiyet olsun. Birlikte içilen kahvelerimiz olsun. Arda'cım, daha yayının başında neredesin Arda demiştim. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Merhabalar abla, ben geldim, dinlemedeyim yayınlar, hoş geldin. Hoş gördüm, hoş buldum. Saat kaç oldu? Ha, iyi, daha vaktimiz varmış. Hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, bir sesli mesajımız da nereden gelmiş? Ellaziz'den gelmiş. Sevgili Nazlı. Muhtemelen Kevser bu.
3: Canım. Aa, özlemim.
1: Nazlı.
3: Evet, neredeyse günaydın.
1: Ses gene gitmiş.
3: Eski keyfi kederler aklıma geldi sabah. Pardon, keyfe keder değil, köşe kapmaca.
1: Evet, köşe kapmacaydı.
3: Neyse canım, nasılsın, iyi misin? Valla ben rahatsızım, beni
1: evet.
3: Soracak olursan.
1: Ses çok kötü.
3: Beni fıtıkla 3-4 gündür cebelleşiyorum.
1: Ay, çok geçmiş
3: Allah
1: olsun.
3: Allah izin ederse yarın doktora gideceğim canım.
1: Ay, çok geçmiş olsun. Hep birlikte dua edelim.
3: Batuhan Elis'in, Sinem'in nişanları hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin.
1: Teşekkür ederim canım.
3: İki can da mutlu olsunlar.
1: İnşallah. İnşallah. Amin.
3: Duam sizinle.
1: Amin.
3: Evet canım, Kevser de az önce ses kaydı attı mı, anlaşıldı mı bilmiyorum. Ahmet Aslan'dan Susarak Özlüyorum Seni eserini istiyoruz.
1: Oo,
3: senden.
1: Oo, baba rica bir ediyoruz. Eser. Tamam Kevser.
3: Kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum Elazığ'dan.
1: Ben de seni çok öpüyorum.
3: Elazığ'a sevgiler. Allah'a emanetsin. Kolay gelsin.
1: Sen de Allah'a emanetsin. Kevser'in mesajına doğru ilerliyorum. Bu arada çok öpüyorum. Çok çok geçmiş olsun. Bakayım başka sesli mesajımı. Evet, Kevser'in mesajını da verelim. Kevser'cim merhaba.
4: İyi günler Özlem teyze. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Bak ben varım arkada.
4: Senden bir ricam var. Bana Susarak Özlüyorum'un müziğini armağan edersen çok sevinirim tatlım. Hayırlı yayınlar.
1: Tatlım
4: nasılsın?
1: Bebeğim, teşekkür ederim.
4: Susarak çok... Özlüyorum.
1: Tamam biliyorum. Çok da güzel baba bir eser istemişsin. Of ya, çoktandır da dinlemedim.
4: Senden...
1: Tamam anlaşıldı.
4: Susarak Özlüyorum'un müziğini armağan edersen sevinirim tatlım, öpüyorum. Hayırlı günler, hayırlı dinlemeler.
1: Teşekkür ederim, ben de seni çok öpüyorum. Ve evet, başka var mı sesli mesajımız? Şöyle bir bakıyor. Aa, Şenol gelmiş. Şenol hoş geldin.
5: Sabahı deli olur aşk hevesim, deli misin fikrini?
1: Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar Özlem Hanım, kulak sizde. Ya niye böyle geç geç yazıyorsunuz ama? Çok sevindim Şenolcuğum. Tamer demiş ki senin patron bana yollamıyor ki abla pin drink. Mecburen bunları içiyorum. Bana yolluyor da sana da yollayacak. Almanya'da yok mu pin drinks? Valla bilemedim şimdi. Orada Türk marketleri vardır, git. İstiyorum istiyorum pin drinks istiyorum diye böyle birazcık diret. Valla ben buradaki A101'e öyle getirttirdim zarla zorla. Hani başarabilirsin istersen. Evet, iyi ki varsın demiş Şengül. Sen de iyi ki varsın canım. Ayten'den canımsın sticker'ını aldık. O zaman nokta dakikalarımız an itibariyle başladı. Kimlerin radyosu açıksa bir görmek istiyorum. Sadece ve sadece bir nokta istiyorum. Benim arabamda bir geri çağırma konusu var. Fırtına Mehmet, nasıl yani? Geri çağırma konusu ne? Dur bakayım. Fabrika tarafından servise çağrıldım. He, bak teknolojiye bak. Ay bende de olsa ya. Ben de istiyorum ya. Sürücü hava yastığının içinde fazla gaz basıncı olduğu ve kaza anında metal parçaların yüze saçılma ihtimali bulunduğu söyleniyor. Bu nedenle hava yastığı kontrol edilecek ve gerekirse değiştirilecek. Yeni kurallara göre bu işlem yapılmazsa aracın trafiğe çıkmasına bile izin verilmeyebilir. Hollanda'da sevgili Mehmet. Ama ben başka bir ihtimalden de şüpheleniyorum. Fabrika belki de müşteriyi ayağımıza kadar gelmişken yeni modellerimize de bir bakın diye çağırmıştır. Gerçekçi olmak gerekirse insanın içinden showroom'da masaya oturup bilgi almamak ve fiyatları, ödeme koşullarını sormamak da gelmiyor değil. Vallahi paran varsa sorarsın. Ben mesela hiç girmem bile. Öyle bir servise beni çağırırlarsa ben götürmem o aracı. Vallahi götüren götürsün, ben götürmem abi ya. Ama yok, yapmayacağım. Çünkü ben arabamı seviyorum. Yeni bir arabayla Türkiye'ye gidilmez. Türkiye'de daha ilk gün hoş geldin deyip insanı strese sokarlar. Çünkü Türkiye'de trafik kuralı yok. Evet, ne yazık ki. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ya, gerçekten. Hadi şu şarkıyı bir dinleyelim. Bakayım kimlerin radyosu açıkmış?

0: Black Mirror. Çok enteresan bir dizi Arda ya. Çok acayip bir dizi. Saate bir baktım. Oo dedim ki aman yarabbim ablam kaldı. Nazlı ablanın yine sesi gitmiş ya. Gerçekten geçmiş olsun. Bu arada Pindrinks'in biri bitmiş. Benim ikinci şişe de bitti demiş. Yapacak bir şey yok yani, içince bitiyor. Ardacığım. Evet, kimlerin radyosu açık? Tamer'in radyosu açık. Firdevs'in radyosu açık. Sevgili Gönül'ün radyosu açık. Şengül'ün radyosu açık. Cevat uyumamış. Cevat'ın radyosu açık. Aa Selim merhaba. Konya'ya sevgiler, selamlar. Selim'in radyosu açık. Bak Selim'i gördüm, ne kadar hoşuma gitti. Özlemişim. Ve devam ediyoruz efendim. Bir sesli mesajımız daha var. Kimden gelmiş? Erdatlı babacığım. Söz sende, bak konuşamadım.
1: Kızım her şeye beni de çağırsınlar, beni de şey etsinler deyip durma. O hatalı arabaları çağırıyorlar.
0: He.
1: Burada da çoğu arabalara böyle 2-3 sene geçtikten sonra yapılan hatayı fark ediyorlar. Ondan sonra o arabaları çağırıyorlar. Bedavada yapıyorlar onları.
0: Ne güzel ya.
1: Seni niye çağırırlarsa gitmeyeceksin. Hatalıysa araban gidip yaptıracaksın. Bedava yapıyorlar zaten.
0: Hayır.
1: Yani çağırma deyince, geriye çağırma deyince arabayı çağırıp araba kendiliğinden geri gitmiyor yani.
0: Onu biliyorum. Beni de çağırsınlar derken şunu kastettim. Mesela servis zamanı geldiği zaman ben kontrol etmeyeyim. Sürekli kilometreye bakmayayım. Sürekli kağıtlara bakmayayım. Hemen bana böyle bir çağrı gelsin telefonuma mesela. Özlem Ayral, aracınızın servis bakım zamanı gelmiştir. Lütfen servis istasyonumuza teşrif edin gibi böyle bir mesaj gelse. Vallahi isterim ben ya. Böyle bir çağrı isterim şahsen.
2: Sabahı deli olur aşk hevesin.
0: Evet, Ayşe'nin radyosu açık. Ispartalı Ayşe'nin. Kimlerin radyosu açık? Bir göreyim, bir göreyim. İki dakika iki saniye. Şenol ne anlattın acaba? Dur. Şu şarkıyı dinleyelim de iki dakika iki saniye. Şimdi radyomuzun değerli sahibi programcımız Ali Hocam yazıyormuş. Çok uzun bir sesli mesaj o.

0: Evet, fazla yazan yok zaten. Nerede bu millet demişsin de Şenol. Bugün yine çok iyi ya. Bugün gayet iyi. Bugün gerçekten gayet güzel. Sayımız da güzel. Ben bugünden çok memnunum. Çünkü dün, ondan önceki gün falan. Valla toparlanana kadar böyle. Allah'ım neredesiniz arkadaşlar? Açsanıza radyonuzu. Hatta böyle programın en başına söylemiştim. Sihirli bir çubuğum olsa. Böyle Viyana'daki sevgili yol arkadaşlarımın böyle kafalarına vura vura vura radyoları açtırsam falan. Evet, sevgili Tekin'in radyosu açık. Teşekkür ediyorum Tekin'e. Esin'in radyosu açık. Ay Esin'cim ne güzel bir sticker o. Ve Mesut'un radyosu açık. Brezilya'nın Belem'den selamlar Mesut. Çok güzel bir fotoğrafla gelmiş. Vallahi geziyor, dünyayı geziyor Mesut. Wow, gerçekten wow. Ve şu Ahmet Aslan'ı da unutmadan bir sıraya almak istiyorum. Susarak, yani şimdi kaç kere istedi Ahmet Aslan Susarak Özlem. Çok uzun zamandır dinlemedim. Çok baba bir eser. Biraz bu saate çok uygun değil ama yine de güzel bir eser. Aldım sıraya. Kevser istemişti. Şimdi gelelim Şenol'un 2 dakikalık sesli mesajına. Şöyle bir durduralım. Ve haydi bakalım. Ya Allah ya Bismillah. Söz sende Şenol'cum. Hadi bakalım. Konuş.
1: Buradayım burada. Çalışıyorum. Hem çalışıyorum hem seni dinliyorum. Şimdi de sana yazdım. Şimdi de sesli mesaj atıyorum.
0: Bak evet.
1: Şu sen demin bir tane bilgi şey yaptın ya.
0: Neydi?
1: Bu kiloyla ilgili.
0: Ha,
1: evet. O kaynağı nereden aldın? Yani güvenilir bir kaynak mı?
0: Güvenilir bir
1: bana
0: kaynak.
1: Evet. Açıkçası biraz saçma geldi ya. Yani ne alaka, adamlar toprak yiyerek mi kilo alıyormuş? Yani bilmiyorum, biraz tuhaf buldum gerçekten. Amerika'nın ilk ona girememesi zaten tam bir facia.
0: Yok yok.
1: Adamlar ama sabah kahvaltısında ekmekten şey yer. Peanut yer. Fıstık ezmesi. Yani onların kültüründe öyle. Konfleks yerler. Hadi tamam, konfleksi geçtim, süt müt.
0: Evet.
1: Onun dışında zaten Amerika'nın yüzde herhalde 60'ı 70'i belki 80'i fast food.
0: Fast food, evet.
1: Burger biliyorsun, onlar da meşhur.
0: Evet.
1: Bütün soslar moslar var. Şey var, sosisleri falan var.
0: Yes.
1: Yani bilmiyorum, ben o kaynağı nereden buldun bilemedim yani şu anda. Şüpheliyim.
0: Yok yok, şey, şüphelenme. Bu yapmış
1: ama
0: 2024'te.
1: Bilgiler de güzel.
0: Ay,
1: o saydıkları ülke mi onu da bilmiyorum.
0: Şenol,
1: bu dünyada mı, bu gezegendeki mi onu da bilmiyorum. Eve gidince harbiden araştıracağım nerede olduğunu.
0: Harbiden araştır.
1: Yani bir tane isim söyledin, ülke veya şehir neyse.
0: Mikronezya.
1: Yani ilk defa duydum.
0: Ben de hayatımda.
1: Biraz şaşırdım yani.
0: Ben de çok şaşırdım.
1: Pek güvenemedim bu bilgilere. Neyse.
0: Ya sen bana güven,
1: bak,
0: ne yapacaksın ya?
1: Bir dakika, saniye şey yapmışım. 61'e getireceğim de onu 60'da bitiyor. Tövbenenin şeyi. Saniyesi. Abi bu Salih'si 61'de duraydı ya.
0: Bak ya.
1: Neyse, seviyorum sizi.
0: Biz de
1: bir yarım saat daha
0: ya,
1: işim
0: ben de
1: var,
0: seni
1: ondan
0: seviyorum.
1: Sonra
0: biz
1: işi
0: de
1: bırakacağım.
0: Seni seviyoruz.
1: Şimdi Murat abi, sana da hayırlı yolculuklar abi, yazdım ama abi soldan git abi, soldan.
0: Bak.
1: Ha, hadi bakayım.
0: Şimdi şöyle, WHO yapmış araştırmayı. 2024 yılında yapılmış. Neden bu ülkeler, Pasifik'teki bu küçük adalar? Şimdi siz şeye göre düşünüyorsunuz, beslenme alışkanlıklarına göre düşünüyorsunuz. Ya küçük bir ada, nüfusu küçük. Yapılan araştırmalarda tabii ki ön sıralarda çıkmaları çok normal. Çünkü düşünsenize, 100 kişiden 90'ı obez. Şimdi yani nüfus çoğaldıkça oran küçülüyor ya. Hani oran küçülüyor ya. Ya şimdi deminki ülkelere bir daha bakmak istiyorum. Yani neredeydi o acayip acayip ülkeler? Vallahi hepsine tek tek yayından sonra bakacağım. Tonga mesela birinci sırada. Nauru, Tuvalu, Samoa, Bahamaları biliyoruz. Okumadım mesela, altıncı sırada Saint Kitts ve Nevis diye bir ada var. Mikronezya, Kiribati. Belize, Mısır 10. sırada. Ve Türkiye'de %34 ile sıralamada kaçıncı sırada bilmiyorum ama %34'deymiş. 2024'te WHO verilerine göre dünyada obezite oranının en yüksek olduğu ülkelermiş. Araştırın arkadaşlar. Evet, aslında bugün sizlerle buluşturmak istediğim çok güzel bilgiler var. Daha var var. Sizde varsa alayım. Sizde varsa alayım. Şöyle bir bakıyorum. Mikronezya'yı ben ilk kez duymadım. İlk kez duymadın. Abi ben ilk kez duydum. Çok iyi biliyorum. Şu su meşhur. Şudur budur diye yalan söyleyemem tabii ama ismen duydum. Vallahi ben ismen bile duymadım. İlk defa bu programa hazırlanırken duydum. Ve sevgili Ahmet Çelik bizlerle birlikte Elaziz'e sevgiler, selamlar. Bak ailecek dinliyorlar. Özlem Hanım iyi yayınlar. Elazığ'dan selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Elaziz'e sevgiler, saygılar gönderiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varlığınızı hissettiriyorsunuz. WHO yani Dünya Sağlık Örgütü. Evet aynen. WHO yapmış araştırmayı. 2024 yılında. Ve geçen hafta Şenol arkadaşımızın Vincent'ı Viyana'ya davet etmesi üzerine Vincent, ben gitmem, beni kıskanıyorlar dedi. Fırtına Mehmet yazmış. Açıkçası neden böyle söylediğini tam anlayamadım. Şenol'un ses tonundan mı bir şey çıkardı bilmiyorum ki. Şenol bu ya. Kim bilir nasıl böyle altyapıda mesajlar göndermiştir sesiyle. Şimdi o huyu araştır demiş Şenol. Ay siz araştırmana, benden bu kadar arkadaşlar. Ben araştırıyorum, buluyorum, sizlerle paylaşıyorum. Güvenmediğiniz bilgilere siz de ulaşın. Haftaya deyin ki demeyin. Sonsuza kadar susun.

Evet, Ahmet Aslan'a geçmeden önce bendeki bilgilere de biraz göz atalım, ne dersiniz? Şimdi en ilginç bilgilerden bir tanesi, gerçekten bu bilgiye ulaştığımdan wow dedim. Efendim, alarmlı saatler ortaya çıkmadan önce var ya bizi uyandıran. Yani şimdi alarmlı saat de yok da, yani alarmlı saatler ortaya çıkmadan önce 1800'lü yıllardan önce işte henüz alarmlı saatler yokken Avrupa'da uyandırma servisi diye bir servis varmış. Yani bu servisin çok enteresan bir özelliği var. Bugün olsa nasıl olur falan diye düşündüm. Şimdi bir takım görevliler varmış, bizim bekçilerimiz gibi. Mesela beni şu saatte uyandır diye uyandırma servislerine müracaat ediyormuş insanlar. İsim yazdırıyorlarmış, adres yazdırıyorlarmış falan filan. İşte bu serviste çalışan görevliler bu isimlere tek tek uğruyorlarmış bu saatlerde. Böyle ellerinde uzun bir çubuk oluyormuş. O çubuğun da bir adı vardır da ben bilmiyorum. O çubukla bir şey üflüyorlarmış o cama doğru. Oradaki insanı uyandırıyorlarmış. Bazen de o çubuğu cama vuruyorlarmış. Yani yok artık dedim, nasıl bir şey bu? Ve bu uyandırma servisi Avrupa'da. Sonra bana demeyin bu yanlış bilgi diye. Şimdi Firdevs demiş ki, gülüm sen ülkeleri söylerken ben kendimi bir cahil hissettim. Çeşit çeşit ülkeler varmış. Vallahi ben de öyle hissettim. Pasifik'te küçük ada ülkeleriymiş bunlar. Yani işte neticede mesela hayatımızda böyle bir bilgiye ulaşmış olduk. Bir gün bir yerde konuşulurken siz rahat rahat bu ülkelere Pasifik'te küçük ada ülkeleri onlar diyebilirsiniz. Evet. Sevgili Kevser istedi. Çok uzun zamandır dinlemedim ama benim en sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Ahmet Aslan, Susarak Özlüyorum. Bazen gerçekten de susarak özlüyoruz, hiç konuşmadan. Ne kadar insanın içine işleyen bir özlem. Hep birlikte dinleyelim, sonra benden ikinci bilgi gelsin. Sizde bilgi varsa buyurun efendim, meydan sizin.

0: Evet, sevgili Kevser istedi. El Aziz'den ben de yayına aldım. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programımız devam ediyor.
1: Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.

0: Evet, Şenol, ne diyorsun?
1: Vincent, la gel bu yana, gel bu yana. Don't worry, don't worry. Just come. You will celebrate.
0: Gelmeyecekmiş valla. Fırtına Mehmet der ki Vincent'ın ailesinden Montserrat adasında kalacak bir arsa varmış. Montserrat adasında. Ama asıl ilginç olan arsanın derinliklerinde kilolarca altın olduğu söyleniyormuş. Vincent da bana kalacak, acilen gitmem lazım diyor. Hemen gitsin hemen. Belki bizi de görür. Düşünsenize bir arsa derinliklerinde altın varmış.

Evet, şimdi Dev Chin Seddi. Ay, konuşamadım. Chin Seddi'ni biliyorsunuzdur. Mutlaka bir yerlerde videosunu falan izlemişsinizdir. Şimdi yapımında hangi malzemeler kullanılmış hiç merak ettiniz mi? Yani kocaman Dev Chin Seddi'ni yaparken hangi malzemeler kullanılmış o zamanlarda? Şimdi bu karışım da o dönemin en güçlü harcıymış. Ben bu bilgiye ulaştığımda yok artık, yok artık dedim. Şimdi efendim şöyle bir bakıyoruz. Efendim Çin Seddi'nin harcında ne var biliyor musunuz? Kireç, su ve bildiğimiz pirinç. Pirinç. Gerçekten enteresan değil mi? İşte Çin Seddi'nde tuğlaları birbirine bağlayan şey pirinç. Ama şimdi söyleyeceğim şey biraz şaşırtıcı. Efendim böyle bir bilgiye daha önce ulaşmış mıydınız bilmiyorum ama ben programa hazırlanırken ilk defa ulaştım. Bazı bölümlerinde kullanılan harcın içinde bizim mutfakta kullandığımız yapışkan pirinç varmış. Ama bildiğimiz pilavı harca karıştırmıyorlarmış. Yapışkan pirinçten hazırlanan bir sıvı, yani pirinç lapası benzeri bir karışım, kireç harcına katkı maddesi olarak ekleniyormuş. Efendim bilim insanlarının incelediği eski Çin yapılarındaki örneklerde pirincin harcın mikro yapısını daha yoğun ve sıkı hale getirdiği, su ile havanın içeri nüfuz etmesini zorlaştırdığı görülmüş. Hatta Ming dönemine ait bazı yapılarda bir takım örnekler alınmış, harç örnekleri %3 oranında yapışkan pirinç tespit edilmiş. Ama burada önemli bir ayrıntı var, onu da söyleyeyim. Çin Seddi'nin tamamı pirinçli harçla yapılmadı tabii ki. Set boyunca dönemine ve bölgesine göre sıkıştırılmış toprak, taş, tuğla, farklı kireç harçları da kullanılmış. Yani eski Çinli ustalar bazı yapılarda pirincin içindeki doğal nişastanın özelliklerinden yararlanarak kireçle birlikte dayanıklı bir bağlayıcı oluşturmuşlar. Vay be! Binlerce yıl önce insanlar mutfakta kullandıkları bir tahılın yapı malzemesinin dayanıklılığını artırabileceğini keşfetmişler. Gerçekten enteresan. Bu arada Vincent'ın adası Montserrat volkanik bir adaymış. Fırtına Mehmet Google Map'ten bakmış nasıl bir yer diye. Mesajına demiş ki Vincent'ın anlattığı altın hikayesi bir yana benim de adaya karşı merakım oluştu. İş arkadaşın birlikte gidiverin gari. Ben olsam valla Vincent'la birlikte bir Montserrat adasına giderim yani. Giderim.

Evet efendim, ülkemize, Anadolu topraklarına çay mı önce girmiş, kahve mi önce girmiş? Ne dersiniz? Hiçbir yere bakmadan bir yazar mısınız? Çay mı kahve mi? Hangisi önce girmiştir Anadolu topraklarına? Sadece yazmanızı istiyorum. Ya çay ya kahve. Hiçbir yere bakmayın lütfen, bilgi almayın hiçbir yerden. Evet, ülkemize hangisi önce girmiştir? Çay mı kahve mi? Yazar mısınız? Ay, zarla zorla yazdırıyorum ya. Bak, alkış gelsin.

0: Evet efendim, şu an, o an tam olarak ne kadar süreyi kapsar mesela? Şu an dediğimiz an ne kadar süreyi kapsar sizce? Evet, 1938'de bu an ya da şu an sözlüklere girdiğinde şöyle bir tanımlama yapılmış. Bir saatin 40'ta biri olarak tanımlanmış. Yani 90 saniye olarak sözlüklere girmiş. Şu an dediğimiz an 90 saniyeymiş.
1: Bir gün huzurla koklayacaksın.
0: Evet, çay mı kahve mi girmiş ülkemiz önce?

0: Şimdi yazmaya çekiniyorsunuz değil mi? Ya çekinmeyin, ne olacak? Burada kimse kimseye bir şey diyemez, merak etmeyin. Değnek benim elimde. Kimse kimseye bir şey diyemez. Çay mı kahve mi girmiş Anadolu topraklarına önce? Efendim, Ispartalı Ayşe kahve demiş. Sevgili Gönül çay demiş. Çay bence demiş. Firdevs kahve attım kafadan demiş. Kahve demiş. Selim'in bir mesajı var. Bir dakika. Sünnet operasyonu vardı. Maşallah o yüzden buralarda değildim. Ay, Allah düğününü derneğini de görmeyi nasip eylesin. Ay, çok güzel bir kareyle gelmiş Selim. Ne diyeyim? Allah. Böyle hayırlı güzel organizasyonlarda güle oynaya inşallah diyorum. Ve Evine Sultan kahve demiş. Erdatlı babam da atmış kafadan çay demiş. Evet, Anadolu'ya hangisi önce girmiş olabilir? Şöyle bir bakıyorum. Kafadan atanlar var. Atın kafadan arkadaşlar, çok sorun değil ya. Ben bilgiyi vereceğim zaten. Kahve demiş sevgili Emine Sultan. Kahvenin ve çayın ham sıvısı su önce. Tamam, su önce, tamam. Suda anlaştık. Atıyorum kafadan çay demiş Erdatlı babam. Evet arkadaşlar, Anadolu'ya hangisi önce girmiş olabilir? Çay mı kahve mi? Tam kuşatmışken ortada bırakılır mı? Taner, senin kafan iyi mi bugün? Ne çay ne kahve, rakı girmiştir demiş. Allah Allah. Bugün valla Tamer'de bir iş var ama hadi hayırlısı. Allah'ım hayırlara çıkar. Allah'ım akıl fikir ver Tamer'e.
1: İndim gönlünün derinlerine, her yanı altın. Ulaştım yüzünün gizlediğine.
0: Evet, Şenol'dan çay geldi. Çay cevabı geldi. Anlatıyor. Evet, yazmaya devam ediyorsunuz. Çay mı kahve mi arkadaşlar? Anadolu'ya ilk önce hangisi girmiş? Ya dur bir ya Şenol. Bakmayın bir yere diyorum. Kaçacaksın. Ya işin özelliği o. Niye bakıyorsun Google'a?

0: Evet, Yalçın Emine kahve girmiştir demiş. Arda bence kahvedir. Yani yok ya, Osmanlı'da kahve gelmiş. Osmanlı öncesinde de vardı ama. Arda, çay mı kahve mi ya? Tek kelime istiyorum arkadaşlar. Evet, kahve girmiştir bence demiş Yalçın Emine. Nazlı kahve demiş, tahminen söylüyorum çünkü Osmanlı zamanından hatırlıyorum. Evet. Ettiğim duaya amin diyen Tamer'e diyorum ki. Ne diyeceğimi bilemiyorum sana bugün Tamer. Anlasana be canım. Tek bir derdim. Şimdi malumunuz olay yerine okuyanlarınız var. Olay yeri kitabını alanlarınız var. Almayanlara bir sitemim yok. Ama alın lütfen diyorum. Ben yazdım çünkü. Ya ben yazdım o kitabı. Çok da güzel bir kitap oldu. Alın ve okuyun. Şimdi olay yerinden sonra Arap isimli bir kitabımız var. Henüz basılmadı. Bitti kitap. Editöre de gönderdim. Editörümüze de gönderdim. Editörden henüz cevap gelmedi. Şimdi ben Araf'ı yazarken Araf'ın konusunu size bahsetmeyeceğim. Spoiler vermeyeceğim ama bu çay kahve muhabbetiyle alakalı bir bölüm var. Şimdi tabii araştırmalara başladım. Anam dedim. Çok şaşırmıştım. Meğerse hiç de benim düşündüğüm gibi çıkmadı sonuç. Evet, çay diyenlere diyorum ki soğuk çay demiş Arda. Yok artık, yok artık. Şimdi çay diyenlere diyorum ki haklısınız. Çünkü ben de çay diye düşünmüştüm. Çünkü şu anda dünya üzerinde çay üretimi, ekimi anlamında dünya üzerinde ilk 10 sıradayız. Dünyaya çayı buradan dağıtıyoruz. Malumunuz ben de çay diye düşünmüştüm. Ama kitabı yazarken işte o bölüm için araştırma yapmam gerekiyordu. Şöyle bir bilgi çıktı karşıma. Haydi bakalım bilgiye bir yer verelim. Hemen bilgiye doğru gidiyorum. Kitabım için yaptığım araştırmada çıktı bu karşıma. Şimdi efendim, kahve Osmanlı topraklarına 16. yüzyılın ortalarında, yani genel olarak 1550'li 1560'lı yıllarda Yemen'den girmiş. İstanbul'da kahvehaneler 16. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış. Şimdi gelelim çay muhabbetine. İşte orada wow dedim. Osmanlı'da çayın tanınması daha geç. Çay yetiştirme ve yaygınlaştırma girişimleri 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları. Bakın, arada kaç yüzyıl var çayın Anadolu'ya girmesiyle ilgili. Ve 1930'lar diye hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim, 1923 de olabilir. İkisinden bir tanesi, Rize'de ilk çay fabrikası kurulmuş. Rize'de kurulmuş. İlk kurulan çay fabrikası Rize'de.
1: Tüm gereksizleri bu saatten sonra keyfime.
0: Aa, bir dakika ya, bu şarkıya geçme. Ben şu şarkıyı bir dinletmek istiyorum ya. Evet, bugün sofralarımızın vazgeçilmezi olan çay mı önce geldi yoksa kahve mi sorusuna el cevap tabii ki kahveymiş. Kahve Osmanlı topraklarına çaydan yaklaşık 3 asır önce girmiş. Vay arkadaş. Yani biz çay ülkesi olmadan çok önce kahve sohbetlerinin ülkesiymişiz. Ya.

0: Anadolu topraklarına ilk olarak kahve girmiştir diye başlamış Şenol, gitti araştırdı geldi. Gıcık. O kadar da araştırma dedim. Türklerin Orta Asya'da çayla daha erken tanıştığına dair rivayetler bulunsa da bu içeceklerin Anadolu coğrafyasına gelişi ve toplumsal bir kültür haline dönüşmesi kronolojik olarak farklı zamanlarda gerçekleşmiş. Çok detaylı bilgiler var da işte o kitabı yazarken bir sürü bilgi okumuştum da işte aklımda kalanlar bunlardı. Şimdi burada bir sesli mesajımız var. Haydi, haydi söyle. Vardı ya. Evet, bir bilmecem var çocuklar. Haydi sor sor. Çaydan kahvaltıda yenir. Acaba nedir nedir? Bisküvi deyince akla. Tamam, şimdi buldum. Hemen onun adı gelir.
1: Cengiz bağlı mı aşağılarım? Cengiz bağlı mı?
2: Alo. Cengiz'i bir bağlayınca Cengiz'le konuşalım bakın. Cengiz ne?
1: Hatta mı?
3: Alo.
1: Cengiz. Evet. Cengiz senin halim Allah senin şerefsini Allah. Cengiz. Konuş bakalım hoca burada.
3: Konuşacağım tabii.
1: Ne yaptın büyüleri anlat bakalım teker teker konuş hadi bakalım.
3: Ben mi yapacağım büyü sana? Ben mi yapacağım büyü
2: Cengiz,
3: sana?
2: Cengiz nasılsın?
3: Hocam hiç iyi değilim. Hiç iyi
2: merhaba,
3: değilim.
2: Merhaba, iyi misin?
3: Değilim diyorum ya.
2: Nedir bu problem?
3: Hocam bakınız öncelikle problem değil problem. Bunu açıkça konuşalım. Açıkça konuşalım. Yani Türkçemize dikkat etmemiz lazım önce.
1: Ne alakası var? Ne alakası var?
3: Senin ne alakası var? Gel.
0: Ay, benim attığım Anadolu. Senin verdiğin cevabı benim iç sesim. Dinlet. Cengiz yerine Özlem hayal et.

Evet, insan uykusuzluğa mı daha çok dayanır, susuzluğa mı? Şenol'dan uykusuzluk geldi. Firdevs'ten susuzluk geldi. Ayşe'den susuzluk geldi. Arda'dan susuzluk geldi. Evet, Tamer'den ne uyku ne susuzluk. Aşksızlığa. Yok artık. Gerçekten. Ya Tamer'e yakın birisi varsa Tamer'e ulaşabilir mi arkadaşlar? Tamer'e ulaşın. Aklı fikri yerinde değil kendisinin. Ne uyku ne susuzluk, aşksızlık. Vallahi bilmiyorum da. Ne bileyim, ben hala hayattayım yalnız. Öyle bir, yani şu anda canlı canlı ispatı. İnsanoğlu uykusuzluğa mı daha çok dayanır, susuzluğa mı? Evet, uykusuzluğa dayanır, kendimden biliyorum demiş Yalçın Emine. Başka? Ya ben yazmayacağım. Üf, çok sıkıldım. Ben gidiyorum zaten. Çok az zamanım kaldı. Yazıver gari. Allah Allah, çok az zamanım kaldı. Yani gider ayak yazıvereceksin. Uykusuzluk yazacaksın ya da susuzluk yazacaksın. Sonra ben bilgiyi vereceğim. Allah Allah.

Ama bence Tamer çok özlemiş Günay'ı. Valla aklı fikri bugün yerinde değil yani. Aslında ilacı aşk şarabıymış. Aa, öyle bir şarkı vardı değil mi? Ayşe'den gelmiş bu mesaj. Evet, Nazlı uykusuzluk demiş. Ayten susuzluk demiş. Arda da beni gönderme çabasında. Şimdiden nefesine yüreğine sağlık Can ablam. Yayın sonuna dek dinlemedeyim. Bakayım kaç dakikam. Anam, 6 dakikam kalmış. Şu bilgiyi de vereyim. Bu Karadeniz çalışmasıyla aranızdan ayrılacağım. Öncelik uyku. Ayten'den gelmiş. Uyku. Çoğunluk uyku demiş. Valla. Bir tek Firdevs susuzluk demiş. Bakayım. Başka yazan var mı? Valla. Köprüden önceki son çıkışınız. Yazdınız.

Kim dedi onu? Taner Ayşe dedi. Ya yapma gider ayak, yapma. Evet efendim, susuzluk çok daha hızlı şekilde hayati tehlikeye dönüşebiliyor.

olmuş, susuzluk diyenler bildiler. Vücudumuzun yaklaşık 1/3 malumunuz sudan oluşuyor ve bütün hücrelerin çalışması için su gerekiyor. Şiddetli susuzluk, bilinç bulanıklığı, bayılma, idrar yapamama, hızlı kalp atımı ve solunuma yol açabilir, yaşamı tehdit edebilir. Nereden gelmiş bu bilgi? Bilmem ne News'tan. Uykusuzluk da kesinlikle önemsiz değil. Uyku eksikliği dikkat, tepki süresi, hafıza ve karar verme yeteneğini bozabilir. Uzun süreli yetersiz uyku sağlık risklerini arttırabilir. Fakat insanlarda tamamen uykusuz kalmanın ölümle sonuçlanacağı kesin süre bilimsel olarak belirlenmiş değil. Yani ben kendimden biliyorum, valla çok uzun süre uykusuz kalabilirim. Hem de aynı enerjiyle. Ama susuzluğa dayanamam. Bilim insanları insanlar için şu kadar saat uykusuz kalırsan kesin ölürsün diye bir süre belirleyememişler. Yani insan uykusuzluğa tam şu kadar gün dayanır diyemiyoruz o yüzden. Tamer, bir mesaj daha geldi sana. Tamer, izahı olmaz bazı hislerin. Öldürmüyor ama yaşattığı da söylenemez. Wow ya, çok ilginç. Çok ilginç ya, ben bu dili anlamıyorum ya. Vallahi yani gerçekten aşka inanmak istiyorum artık. Sizin yüzünüzden aşka inanmak istiyorum. Çok istiyorum ya. Beni aşka inandır diye bir şarkı vardı. Pinhani söylüyordu galiba. Efendim, iki güzel sponsorumuza teşekkür ederek yavaş yavaş mola vakti diyoruz. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili bir gün, günler, yaşam diliyorum. Ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Ve Radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Viyana'yı sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'le buluşturduğu için. Efendim, şimdi bakıyorum, çok güzel. Süreyi iyi ayarladık. Yarın yine aynı saatte bu kavşakta, Viyana FM kavşağında, yepyeni bir programda, yepyeni bir konuyla, yeni bir sohbet alanıyla sizlerle buluşabilmek umuduyla. Şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Allah'tan bir keder olmazsa yarın yine başınızın etini yemeye hazırım. Hazır mıyım? Hazırlanacağım inşallah. İçimde deli bir tempo var şimdi. Kalbimde aynı şey duyuyor. Hoş kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Umuyorum ve diliyorum ki bugün benim aldığım keyfin misli misli fazlasını sizler almışsınızdır. Bilgilerini taşıyan, bugüne hazırlanan, bilgileriyle gelen dostlarıma ve beni dinleyen dostlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Uykusuz olduğum için soruyu yanlış anladım galiba canım. Uykusuzluğa dayanırız ama susuzluğa değil. Evet Nazlıcığım, aynen. Aşk diye bir şey yok. Aynen Şenol, sana katılıyorum. Ve şarkı Mehmet'e gelsin. Ispartalı Ayşe. Evet, onun için aldım zaten. Efendim, şöyle bir şarkıyı aldım sıraya ve ben artık yavaş yavaş aranızdan ayrılıyorum. Çok keyifliydi diyen Ayşe'ye diyorum ki bence de çok keyifliydi. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. İyi akşamlar ve mutlu sabahlar. Yine

0: Biyonev'dan.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Bir suçlu da Avusturya'dan Afganistan'a sınır dışı edildi. Avusturya'da 3 kez hüküm giyen 26 yaşındaki Afganistan vatandaşı Viyana'dan İstanbul'a aktarmalı olarak Kabil'e sınır dışı edildi. İçişleri Bakanlığı'na göre kişi ağır hırsızlık ve uyuşturucu suçları nedeniyle toplam 2,5 yıldan fazla hapis cezası çekti. Ayrıca hakkında 20 kriminal polis kaydı bulunduğu belirtildi. 2026'nın ilk 7 ayında Avusturya'dan oturma hakkı bulunmayan 8800 kişiden fazla kişi ayrıldı. Bunların yarısından fazlası zorla sınır dışı edilirken, zorla sınır dışı edilenlerin yaklaşık yarısının hüküm giymiş kişilerden oluştuğu açıklandı. Okullarda başörtüsü yasağı başladı. Avusturya'da devlet ve özel okullarda 14 yaş altındaki kız öğrenciler için başörtüsü yasağı 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasağa uyulmaması halinde önce öğrenci ve velisiyle görüşülerek uyarı yapılacak. İhlalin devam etmesi halinde ise 150 ila 800 euro arasında para cezası uygulanabilecek. Sıcaklar 2 ayda 646 can aldı. Avusturya'da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. AGES verilerine göre Haziran ve Temmuz 2026'da sıcaklığa bağlı 646 ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu rakamın ölçümlerin başladığı dönemden bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğu belirtildi. Başörtüsü yasağı için yeni davalar geliyor. Avusturya'da 14 yaş altındaki kız öğrencileri kapsayan okullarda başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni davaların açılması bekleniyor. Bazı öğrencilerin yasağa karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurabileceği belirtilirken, İslam cemaati de dava açmak isteyen öğrencileri destekleyeceğini açıkladı. Yeni kanun nedeniyle 17.700 kişi ek işini kaybetti. Avusturya'da işsizlik maaşı alanların ek iş yapmasını sınırlayan yeni IMS düzenlemesi sonrası yaklaşık 17.700 kişi düşük ücretli ek işini kaybetti. Buna karşılık yaklaşık 10.300 kişi tam sigortalı bir işe geçti. Düzenlemenin işsizliği ne ölçüde etkilediğinin ise 2027'de daha net görülmesi bekleniyor. Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Avusturya İstatistik Kurumu'nun ilk tahminine göre Ağustos 2026'da yıllık enflasyon %3,2 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında %2,8 olan enflasyon böylece Ağustos ayında yeniden yükselişe geçti. Kesin rakamlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Akaryakıt indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Avusturya'da akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan litre başına 1,9 centlik vergi indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Akaryakıt istasyonları ayrıca uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşleri pompa fiyatlarına hızlı şekilde yansıtmakla yükümlü olacak. Tirol ve aşağı Avusturya'da deprem. Avusturya'nın iki eyaletinde çarşamba gecesi kısa aralıklarla iki farklı deprem meydana geldi. Aşağı Avusturya eyaletinin Ebreisdorf bölgesinde 2,5, Tirol eyaletinin Innsbruck kenti yakınlarında ise 2,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Her iki depremde bölgede hissedilirken herhangi bir hasar bildirilmedi. Avusturya'da ehliyet kuralları değişiyor. Avusturya'da sürücüleri ilgilendiren yeni ehliyet düzenlemeleri 1 Eylül 2026'dan itibaren yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeye göre 60 yaşından sonra C ve D sınıfı ehliyetlerin geçerlilik süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Viyana Sözleşmesi kapsamındaki uluslararası ehliyetler ise 1 yıl yerine 3 yıl geçerli olacak. Ehliyet sınavında başarısız olanların yeniden sınava girme süresi 14 günden 12 güne düşürülecek. Ancak sınavda teknik yöntemlerle kopya veya hile yapanların yeniden sınava girme yasağı 9 aydan 18 aya çıkarılacak. Ehliyetini kaybeden veya çaldıran sürücüler de polis tarafından verilen belgeyle 4 hafta yerine 8 hafta araç kullanabilecek. Avusturya'da işsizlik arttı. Avusturya'da Ağustos ayında işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 7,9 artarak 11.408'e yükseldi. En fazla artış ise 55 yaş üzerindeki kişilerde görüldü. Bu grupta işsizlik %16,7 arttı. IMS verilerine göre açık çıraklık kontenjanları da %37,7 azalarak 203'e geriledi. Avusturya'da okul alışverişi zamlandı. Avusturya'da yeni eğitim yılı öncesi okul alışverişlerinin maliyeti arttı. Viyana İşçi Odası'nın araştırmasına göre okul malzemelerinin fiyatları geçen yıla kıyasla ortalama %6,5 yükseldi. Aynı marka ve ürünlerde mağazalar arasındaki fiyat farkının ise %101'e kadar çıktığı belirlendi. Avusturya son 260 yılın en sıcak yazını yaşadı. Gospşir Avusturya verilerine göre 2026 yazı Avusturya'da son 260 yılın en sıcak yaz mevsimi olarak kayıtlara geçti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 2,6 derece üzerinde seyretti. Yaz boyunca ülke genelinde sıcaklık rekorları kırılırken yağışlar da normalin altında kaldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı Viyana'da kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Avusturya'da görev yapan askeri ateşeler, Avusturyalı yetkililer ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Viyana'da toplu taşımada yeni kısıtlamalar. Viyana'da Eylül ayından itibaren yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı toplu taşıma hatlarında sefer kısıtlamaları uygulanacak. Çalışmalardan 25, 26, 27, 49 D ve 1 numaralı tramvay hatları etkilenecek. Ayrıca U6 metrosu Floridsdorf yönünde Yeni Tuna istasyonunda durmayacak. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu sıcak bir hava bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık 17 derece civarında olurken, gündüzse en yüksek sıcaklık 28 derece olacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber. Viyana FM.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Bay bay güle güle dedik. Akif Özcan Söz Müzik yapay zeka ile yapmış olduğumuz bir çalışmaydı efendim. Bu akşamın açılışını Bay Bay Güle Güle şarkısıyla yaptık. Spotify'da ve tüm dijital platformlarda Akif Özcan Bay Bay yazarsanız bu şarkıyı bulabilirsiniz. Sevdiğim, keyif aldığım şarkılarımdan bir tanesi. Böyle kendim yazıyorum, sonra mırıldanıyorum. Artık teknolojinin nimetlerinden faydalanıp bu şarkıları da hayata bu şekilde geçiriyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi ki geldiniz. Viyana FM'de sizin radyonuzda Akif Özcan, sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Kindrinks katkılarıyla yayında. Çalışanlara kolaylık, esnaflara bol kazanç, yoldakilere iyi yolculuklar, tatilcilere iyi tatiller. Her şey gönlünüzce olsun, güzel bir çarşamba akşamında harika şarkılar eşliğinde güzel mesajlarınızı da değerlendirelim. Şöyle bir keyif yapalım. +43 660 130 1979 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri de o güzel istek ve mesajlarınızla programımıza bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen sıradaki şarkımız gelecek. Tantaşçı ve Kobra Murat Gidişat'ın nefis versiyonuyla şimdi Viyana FM'de sizinle.

Türkü Şarkıları albümünden dinlemiş olduk efendim. Bu albümden çok güzel şarkılar var. Hemen onlardan bir tanesini daha göndereceğim. Bu sefer Salih Bademci, Yürü Ya Kulum isimli o güzel çalışmayı seslendirecek. Demet Özdemir de okumuştu. Güzel şarkılar var yani bu albümün içerisinde. Peki biz yine onlardan bir tanesiyle devam edelim. Viyana FM'de Pindrings katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda +43 660 130 1979'dan. Siz de o güzel mesaj ve isteklerinizle programımıza dahil olabilirsiniz. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, hangi şarkı istiyorsunuz, kime armağan ediyorsunuz? Yazın paylaşalım. Kemal Ünal, iyi yayınlar müdürüm, nasılsın, iyi misin? Herkese hayırlı akşamlar, Viyana'dan selamlar diyor. Çok teşekkür ediyorum, ben de iyi akşamlar diliyorum, gayet iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Güzel şarkılar Kemal Ünal'a ve sevdiklerine de gelsin. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben de dinlemediğim diyor Yıldız Hanım 11. Viyana'dan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız, sağ olun. İstanbul'dan sevgili Tuğçe. İyi akşamlar, kardeşim Hakan'la beraber balkonda oturmuş. Bir yandan çay keyfi yaparken bir yandan da sizi dinliyoruz Akif Bey. İyi programlar, iyi ki varsınız. Enerjinizle akşamımıza renk katıyorsunuz demiş. Nefissiniz. Kardeşiniz Hakan'a da selamlar. Sevgili Tuğçe, afiyet olsun. Bu güzel şarkı sizin için de gelsin. Viyana FM'de Akif Özcan, Pindrings katkılarıyla devam ediyor. Gölge.

Çok güzeldi efendim. Enis Arıkan yorumuyla geldi. Akif Özcanlısınız. Devam ediyoruz programa. Sevgili Raşit de geldi. Merhaba Akif. Bayağıdır fırsat bulamadım yayına gelmek için diyor. Bugün yine az da olsa buradayım diyor. Çok teşekkür ederim Raşit. Hoş geldin. Canın sağ olsun. İyi olun da. Olsun. Arada bir gelin ama her zaman da öyle uzun uzun gitmeyin. Yani. Arada bir uğrayın. Varlığınızı hissettirin. Teşekkür ederiz. Geçen yıl çok istedim bu şarkıyı demiş. Cankan'dan topla gidiyoruz. Ya bu yıl değiştireydin Raşit. Az sana çalacağım. Sevgiler. Bindrings Katkırali'de Akif Özcan yayında. +43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Sevgili Berk, iyi akşamlar, iyi yayınlar, ben de buradayım diyor 10. Viyana'dan. Selam Berk'cim, güzel şarkılar senin için de.

Devam ediyoruz birbirinden güzel şarkılarla Viyana FM'de. Bir şey mi dedin ve Demet Akalın kulaklarınızda oldu. Akif Özcan devam ediyor. Güzel mesajlarınıza geliyor. Çok teşekkürler sevgili Raşit. Cankan'dan Topla Gidiyoruz çalmıştık. Demet Akalın öncesinde armağan olarak geldi. Betül Hanım istedi. Haleylim Mabel Matiz'den. Salzburg'a selamlarımızla gönderelim. Bu güzel çalışmayı tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun demişlerdi. Olsun bakalım. Hemen ardından...

Mabel Matiz ve Hale İlim kulaklarınız oldu. Şimdi yepyeni bir çalışma. Mert Çerim, Murat Boz, aklımda hep sen diyeceğiz. Ardından Karaf, sonra Deha Bilimler ve daha neler neler. Akif Özcan devam ediyor. Viyana FM'de güzel bir çarşamba akşamında sizinleyiz hafta ortasında. Sizler nerelerdesiniz, ne yapıyorsunuz? Gönderin gelsin güzel mesaj ve istekleri. +43 660 130 19 79'dan. Müdürüm ping ping gezdikten sonra evimde kahve içeyim dedim demiş. Helal olsun vallahi, yaşıyorsun bu hayatı, nazar değmesin. Yüzünde gülüyor. Allah hep güldürsün inşallah yüzünü. Kahveni de içiyorsun. Oh, afiyetler olsun. En kötü günün böyle olsun. Sevgili Zeynep Yücel İstanbul'dan gönderdi. Ping ping gezmiş, şimdi dinlenip kahvesini içip Viyana FM dinliyor. Harikasın.

Harika bir çalışma, nefis bir Sezen Aksu çalışmasıdır. Karaf yorumuyla geldi Kurşuni Renkler. Radyonuzda olduğu sevgili dinleyiciler, programımız devam ediyor. Pindrinks katkılarıyla Viyana FM'desiniz. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan. Takipler, mesajlar her zamanki gibi bekleniyor. Efendim, Avusturya'nın iki eyaletinde çarşamba gecesi kısa aralıklarla iki farklı deprem meydana geldi. Hissedenleriniz var mı? Aşağı Avusturya eyaletinde 2,5 şiddetinde, Tirol eyaletinin Innsbruck kentinde 2,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiş. Her iki deprem bölgede hissedilirken herhangi bir hasar bildirilmedi. Yani derecesi düşük, muhtemelen herkes hissetmemiştir zaten. Ama geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Allah beterinden korusun. Viyana'nın 22. bölgesi Seyringer Split tarafında çalılık alanda küçük çaplı bir yangın çıktı. Yangın bölgesine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sigara hizmetlerini lütfen arabadan dışarıya atmayın. Yani rica ediyoruz. Bakın, ondan sonra böyle yangınlar oluyor. Allah'tan bu küçük çaplı ve hemen müdahale edilmiş. Daha büyük yangınlara neden olunabilir. Rica ediyoruz sizlerden. Hem çevremizi temiz tutalım, hem de böyle yangınları önleyelim. Hep birlikte el ele. Daha güzel bir dünya için.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.
1: Son

İyi akşamlar Viyana FM'in kıymetli dinleyicileri. Akif Özcan'dasınız. Programımız devam ediyor. Sevgili Bedia Yollardan bize bir fotoğraf göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun. İyi akşamlar. Güzel şarkılarımız sevgili Bedia için, sevdikleri için de gelsin. Sırada Berkay var. Aslanlar Doğuyor şarkısıyla devam edeceğiz. Bu saatin son şarkısı olarak gelecek. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda Pindrinks katkılarıyla. App Store'dan ve Google Play'den Viyana FM yazarak radyomuzun uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Hafta içi her sabah sevgili Ali Süzen yayında, hemen ardından İbrahim Elden. Öğleden sonra Özlem Ayral yayında sizlerle buluşuyor. Sonrasında ben geliyorum akşam. Benden sonra da Melih geliyor. Tuna Can Tuna sizlerle buluşuyor haftanın içinde. Önümüzdeki günlerde yeni programlar da aramıza katılacak. Viyana FM günden güne daha güçlenerek, daha renklenerek yoluna devam ediyor. Tabi sizlerin kıymetli destekleriyle. İyi ki varsınız. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp attı. Sırada Berkay var. İyi akşamlar.

0: Akif Özcan.
1: Akif Özcan. Akif Özcan'lısınız. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Pindrinks katkılarıyla devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Avusturya'da tüm seçkin marketlerde Pindrinks'i bulabilirsiniz. Sıfır şeker, sıfır kalori, sıfır pişmanlık, %100 ferahlık. Yeni nesil serinleten, ferahlatan lezzet. Pindrinks Avusturya'da tüm marketlerde sizi bekliyor. Hibiskuslar, cool lime'lar, white peach'ler, vitamin, ist, erbir, vanil. Böyle çok değişik çeşitler var tabii, bunlar Almanca terimler. Sizler Instagram sayfamızda da bulabilirsiniz. Neden peki Pindrinks? Çünkü sıfır şekerli, sıfır kalorili, vegan, gazsız, glutensiz, koruyucu içermiyor, renklendirici içermiyor. Premium cam şişede, 250 ml, depozitosuz, tek kullanımlık, şık ve premium tasarım. Online satın almak isterseniz pindrinks.at. Etsan'da, Mega Süpermarket'te, Mega Cash & Carry'de, Bintat Süpermarket'te, her yerde ya maşallah yani. Seçili Akaryakıt istasyonlarında, Seçili Billa şubelerinde, Özırmak Süpermarket'te, Gezer Süpermarket'te, Zeyda'da, Ekim ve Eylül Süpermarket'te, Gözde'de, Nova'da, Delta'da, Bakal'da, Marka'da, Market Süpermarket'te, yani hemen hemen her yerde Avusturya'da bulabilirsiniz. Detaylar dediğim gibi Instagram'da Viyana FM sayfamızda yer alıyor. Pindrinks'le ilgili paylaşıma göz atabilirsiniz. Pindrinks Akif Özcan'ı sunar. Program devam ediyor, ikinci saatimizde ilerliyoruz. Sırada retro var, nankör diyor. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.
0: Akif Özcan.

Vay vay vay. Nankör dedik efendim. Hep beraber dinledik Retro'dan. Şimdi Oğuz Aksaç ve Dil Tengi'den Geceler diyeceğiz. Yine çok güzel bir eser. Hepinize armağan olarak göndereceğiz. Şeyh Muz Bey, iyi akşamlar. Eşim Ayten'le birlikte sizdeyiz Akif Bey demiş. Ve Oğuz Aksaç'tan bir eser rica etmişti. Ben de bu güzel eseri seçtim. Kıymetli eşinize ve size. Biyomer.

Viyana. Bazen iniyoruz, bazen çıkış yapıyoruz. Böyle dalgalı, güzel, keyifli bir yayın oluyor ama hep güzel şarkılar tabii ki. Her zaman ne diyorum? Eskiler yeniler ama daima aynı iyiler. Şimdi Oğuz Aksaç ve Dil Tengi'den Geceler dinledik efendim. Şeyhmuz Bey'e ve eşine özellikle armağan olarak göndermiş olduk. Şimdi Derya Bedavacı güzel bir remix ile kulaklarınızda olacak. Yok Öyle Bir Dünya şarkısının remixini dinleyeceğiz. Pindirings katkılarıyla Akif Özcan yayında. Sevgili Sedat, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Antalya'dan herkese sevgiler. Defo Seko, Yaşama Sebebimsin, çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar demiş. Aldık listeye, birazdan gelecek o güzel şarkıda. 23. Viyana'ya selamlar gönderelim. Sibel Hanım bizlerle, iyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Bey, tüm Viyana FM dinleyicilerine. Sevgiler, iyi akşamlar, Ebru Gündeş, Çingenem çalarsanız sevinirim demiş. Çok teşekkür ediyorum, selamlar 23. Viyana'ya da. İstediğiniz şarkı birazdan gelecek. Önce Derya Bedavacı, ardından Tefo Seko, sonrasında Ebru Gündeş.

0: Tefo Seko. Yaşama sebebimsin, kulaklarınızda oldu. Öncesinde Derya Bedavacı buradaydı. Şimdi yine bir istek şarkısı Ebru Gündeş'le devam edeceğiz. Aram Özgün remixiyle Çingeneme kulak vereceğiz. Efsane şarkımıza devam. Sevgili Bedia diyor ki hayırlı akşamlar müdürüm, hayırlı yayınlar. Oğlumun antrenmanı var, onu almaya geldim ama nasıl geldim bir de bana sor. Felaket yorgunluk. Gözümden de uyku akıyor demiş. Valla senin de yorgunluğun, işlerin hiç bitmiyor Bedia. Ne olacak böyle? Allah yardımcın olsun. Çok yoğun tempodasın yani. Oğluna da çok selam. Umarım eve döndüğünde güzelce dinlenirsiniz birlikte. Dedim bir foto atayım. Yayını dinliyorum demiş kulağım Viyana FM'de diye. İyi yaptın, sağ olasın. Bir zahmet diyor. Ben eve varana kadar kimse slow şarkı istemesin. Eve geleyim ne istiyorsanız isteyin demiş. Ya bana kalsa hiç slowlara gerek yok. Yani eğer özel bir durum yoksa hiçbirimiz açısından hareketli güzel şarkılarla kıpır kıpır ilerlemek daha güzel bence. Katılıyorum yani. Kıymetli dinleyicilerimize hareketli isterlerse böyle böyle gideriz. Belki finalde bir iki slow patlatırız diye düşünüyorum. Neyse ben zaten ara ara böyle minik iniş çıkışlar yapıyorum. Sana ve dinleyen herkese mutlu huzurlu akşam diliyorum demiş. Sevgili Bedia'ya çok teşekkür ediyoruz. Biz de sana ve oğluna güzel bir akşam diliyoruz. Her şey gönlünce olsun. İyi akşamlar, iyi eğlenceler dileyelim. Güzel mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Artı 43 660 130 1979'dan. Sevgili Mert, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben de buradayım abi. Selamlar Salzburg'dan diyor. Canım benim çok teşekkürler. Graz'daki kankim demiş. Tufan için gelsin sıradaki şarkı Rain Man mümkünse. Sen var ya çalarsan sevinirim abi diyor. Aldım listeye gelecek. Önce Ebru Gündeş sonra Rain Man. Daha neler var neler. Hepinize iyi akşamlar. Pindrinks'le Akif Özcan devam ediyor.
1: Akif Özcan.

Fatih Özcan. Harika şarkılar Viyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor. Son yarım saat içerisindeyiz yine. Harika bir şarkı Sevme diyor Cem Belevi'ydi geride bıraktık. Sırada Emrah Karaduman düzenlemesi Gülizay'la yorumuyla Ateşle Barut isimli bu güzel çalışmamız yer alıyor. Windrings katkılarıyla devam ediyoruz. Ayfer Hanım iyi akşamlar diyor. 10. Viyana'dan selamlar. Akif Bey yine harikasınız demiş.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizler de harikasınız. Biz de bir şarkı rica ediyoruz. Çalarsanız seviniriz diyor. Komşum diyor. Canım arkadaşım gelmiş. Aileyle beraber oturuyoruz. Çoğu gitti, azı kaldı. Çalarsanız seviniriz. İyi akşamlar tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun demişler. Çok sağ olun. Az sonra onu da çalacağız. Önce Gülizayla'ya kulak verelim. Ardından Mahsun Kırmızıgül, sonrasında daha neler var neler. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Siz de istek ve mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan bekleniyorsunuz.

Çi Nefis düeti. Harika bir düzenleme. Şimdi Gülden ve Deli Mine isimli güzel çalışması kulaklarınızda olacak. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Beril Hanım iyi akşamlar, buradayız diyor. Çok teşekkür ediyorum. 11. Viyana'da bize kulak veriyorlar. İyi yayınlar dilekleriyle. Zafer Peker'den Aşkımız Var Gibi çalarsanız seviniriz demişler. Az sonra o da gelecek. İyi akşamlar hepinize. İyi eğlenceler. Pindrinks katkılarıyla mikrofondayız. +43 660 130 19 79 WhatsApp hattımız.

aşkımız var gibi Zafer Peker'le güzel bir nostalji yaptık. Şimdi herkes kendi işine diyeceğiz. Deha Bilimler yorumuyla gelecek bu güzel remiximiz. Viyana FM'de kaliteli müziğin adresinde Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Son mesajları bekliyorum. Oba. Tufan Bey, buradayız diyor. Canım kardeşim Hatice'mle beraber sizleri dinliyoruz. Oyna da görsünler Ersay Üner. Bu şarkıyı çok seviyoruz. Çalarsanız seviniriz demişler. Az sonra da o güzel şarkı gelecek. Size ve kardeşinize sevgiler. İyi akşamlar.

0: Biyomerva.
1: Aman da aman, yine çok güzel bir çalışmaydı. Ersay Üner ve Oyna da Görsünler yine bir istek şarkısıydı. Sizlere gönderdik. Şimdi benim gönlümden geçen bir şarkı, Benim Sevdam, Resul Dindar'dan dinleyeceğiz. Ardından yavaş yavaş toparlanıp çarşamba akşamında programı nihayete erdireceğiz. Son mesajlarınız varsa bekleriz. +43 660 130 1979'dan. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Benden hemen sonra haberler, sonrasında da Melih yayında olacak. İyi akşamlar. Hepinize iyi eğlenceler.

0: Sevgili Şener, abicim yine harikaydın bu akşam diyor. Çok teşekkür ederim canım benim. Yarın görüşmek üzere, ben ayrılıyorum demiş. Ben de şimdi ayrılıyorum. Şener'cim öpüyorum, çok sağ ol. Aygül Hanım iyi akşamlar. Son şarkıda ben isteyebilir miyim demiş. Ne güzel şeysin İsmail YK'dan. Size ve tüm Viyana Efendi dinleyicilerine armağan olsun demişler. Çok teşekkür ediyorum. Sizin için de ve tüm dinleyicilerimiz için de gelecek. Bean Drinks katkılarıyla bir programın daha sonuna geldik. Yarın akşam yeniden Avusturya'da saatler 19, Türkiye'de 20'yi gösterdiğinde buluşmayı ümit ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Ne güzel şeysiniz be. Bu şarkı benden de hepinize gelsin.
1: Akif Özcan.
0: İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Bir suçlu da Avusturya'dan Afganistan'a sınır dışı edildi. Avusturya'da 3 kez hüküm giyen 26 yaşındaki Afganistan vatandaşı Viyana'dan İstanbul'a aktarmalı olarak Kabil'e sınır dışı edildi. İçişleri Bakanlığı'na göre kişi ağır hırsızlık ve uyuşturucu suçları nedeniyle toplam 2,5 yıldan fazla hapis cezası çekti. Ayrıca hakkında 20 kriminal polis kaydı bulunduğu belirtildi. 2026'nın ilk 7 ayında Avusturya'dan oturma hakkı bulunmayan 8800 kişiden fazla kişi ayrıldı. Bunların yarısından fazlası zorla sınır dışı edilirken, zorla sınır dışı edilenlerin yaklaşık yarısının hüküm giymiş kişilerden oluştuğu açıklandı. Okullarda başörtüsü yasağı başladı. Avusturya'da devlet ve özel okullarda 14 yaş altındaki kız öğrenciler için başörtüsü yasağı 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasağa uyulmaması halinde önce öğrenci ve velisiyle görüşülerek uyarı yapılacak. İhlalin devam etmesi halinde ise 150 ila 800 euro arasında para cezası uygulanabilecek. Sıcaklar 2 ayda 646 can aldı. Avusturya'da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. AGES verilerine göre Haziran ve Temmuz 2026'da sıcaklığa bağlı 646 ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu rakamın ölçümlerin başladığı dönemden bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğu belirtildi. Başörtüsü yasağı için yeni davalar geliyor. Avusturya'da 14 yaş altındaki kız öğrencileri kapsayan okullarda başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni davaların açılması bekleniyor. Bazı öğrencilerin yasağa karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurabileceği belirtilirken, İslam cemaati de dava açmak isteyen öğrencileri destekleyeceğini açıkladı. Yeni kanun nedeniyle 17.700 kişi ek işini kaybetti. Avusturya'da işsizlik maaşı alanların ek iş yapmasını sınırlayan yeni IMS düzenlemesi sonrası yaklaşık 17.700 kişi düşük ücretli ek işini kaybetti. Buna karşılık yaklaşık 10.300 kişi tam sigortalı bir işe geçti. Düzenlemenin işsizliği ne ölçüde etkilediğinin ise 2027'de daha net görülmesi bekleniyor. Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Avusturya İstatistik Kurumu'nun ilk tahminine göre Ağustos 2026'da yıllık enflasyon %3,2 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında %2,8 olan enflasyon böylece Ağustos ayında yeniden yükselişe geçti. Kesin rakamlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Akaryakıt indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Avusturya'da akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan litre başına 1,9 centlik vergi indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Akaryakıt istasyonları ayrıca uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşleri pompa fiyatlarına hızlı şekilde yansıtmakla yükümlü olacak. Tirol ve aşağı Avusturya'da deprem. Avusturya'nın iki eyaletinde çarşamba gecesi kısa aralıklarla iki farklı deprem meydana geldi. Aşağı Avusturya eyaletinin Ebreisdorf bölgesinde 2,5, Tirol eyaletinin Innsbruck kenti yakınlarında ise 2,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Her iki depremde bölgede hissedilirken herhangi bir hasar bildirilmedi. Avusturya'da ehliyet kuralları değişiyor. Avusturya'da sürücüleri ilgilendiren yeni ehliyet düzenlemeleri 1 Eylül 2026'dan itibaren yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeye göre 60 yaşından sonra C ve D sınıfı ehliyetlerin geçerlilik süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Viyana Sözleşmesi kapsamındaki uluslararası ehliyetlerse 1 yıl yerine 3 yıl geçerli olacak. Ehliyet sınavında başarısız olanların yeniden sınava girme süresi 14 günden 12 güne düşürülecek. Ancak sınavda teknik yöntemlerle kopya veya hile yapanların yeniden sınava girme yasağı 9 aydan 18 aya çıkarılacak. Ehliyetini kaybeden veya çaldıran sürücüler de polis tarafından verilen belgeyle 4 hafta yerine 8 hafta araç kullanabilecek. Avusturya'da işsizlik arttı. Avusturya'da Ağustos ayında işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 7,9 artarak 11.408'e yükseldi. En fazla artışsa 55 yaş üzerindeki kişilerde görüldü. Bu grupta işsizlik %16,7 arttı. IMS verilerine göre açık çıraklık kontenjanları da %37,7 azalarak 203'e geriledi. Avusturya'da okul alışverişi zamlandı. Avusturya'da yeni eğitim yılı öncesi okul alışverişlerinin maliyeti arttı. Viyana İşçi Odası'nın araştırmasına göre okul malzemelerinin fiyatları geçen yıla kıyasla ortalama %6,5 yükseldi. Aynı marka ve ürünlerde mağazalar arasındaki fiyat farkının ise %101'e kadar çıktığı belirlendi. Avusturya son 260 yılın en sıcak yazını yaşadı. Gospşir Avusturya verilerine göre 2026 yazı Avusturya'da son 260 yılın en sıcak yaz mevsimi olarak kayıtlara geçti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 2,6 derece üzerinde seyretti. Yaz boyunca ülke genelinde sıcaklık rekorları kırılırken yağışlar da normalin altında kaldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı Viyana'da kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Avusturya'da görev yapan askeri ateşeler, Avusturyalı yetkililer ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Viyana'da toplu taşımada yeni kısıtlamalar. Viyana'da Eylül ayından itibaren yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı toplu taşıma hatlarında sefer kısıtlamaları uygulanacak. Çalışmalardan 25, 26, 27, 49 D ve 1 numaralı tramvay hatları etkilenecek. Ayrıca U6 metrosu Floridsdorf yönünde Yeni Tuna istasyonunda durmayacak. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu sıcak bir hava bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık 17 derece civarında olurken gündüz en yüksek sıcaklık 28 derece olacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haberleri. Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.14 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza güzel bir eser armağan ederek programın startını vermek istiyorum. İrem Güral bizlerle birlikte olacak. Tövbeliyim aşka diyelim ardından. Buralardayız. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte programın startını bugün de verdik. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu akşam için sizlere dedik ki, tabii önce benim soruyu görmem lazım. Galiba soruyu paylaşmadım. Soruyu birkaç saat öncesinden hazırlayınca bugün de öyle zannetmişim ve soruyu paylaşmamışım. Neyse, bu akşam da öyle gelişine konuşmuş olalım. Kimin heybesinde neler birikmiş, onları konuşalım. Bu akşamın konusunu, konularını sizler belirleyin. Konusu değil, konuları olsun. Merak ettiğiniz ne varsa onları konuşalım. Özellikle uzun zamandır

işte yayına nasıl hazırlanıyorsun diye falan soranlar oluyor. Yayın spontan diyorum. Şarkılar ve soru haricinde. Bazen inanmayanlar olabiliyor. Bu da onun göstergesi olsun. Bir güzel eser daha dinleyelim, ardından sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hatta fon müziğimiz o kadar kısaymış ki, ben burada ufak tefek bir şeylerle uğraşırken fon müziği bitti bile. Hemen şöyle başa alalım. Efendim, şiirimizi hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Yıldız şu anda bizlere kulak veriyor. İyi geceler, kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım. WhatsApp üzerinden gelen mesajlarımız her zaman öncelikli. Bunun bilgisini bir kez daha verelim ve hemen şiirle sizi baş başa bırakalım. Bakalım ortaya neler çıkacak.

Ey sevgili, senli sensiz, yerli yersiz bir hüzün var gönlümde. Ey sevgili, aşka küstüm aslında. Kötü konuşmak geliyor gönlümden. Böyle aşkın da diyorum, böyle sevginin de. Kurbanı olurumdan ötesine varmıyor dilim. Oysa ki az değildi bana ettiklerin. Ben yine de aşkının, sevginin kurbanı olurum sevdiğim. Sonum ne olur bilinmez de, dünyaya bedeldi gözlerin. Saçlarının rengi güneşi yerinden ederdi. Yahut abartıyorum sevgili. Bilirsin, ben deli gibi severdim seni. Ben deli gibi severdim seni. Deli gibi severdim seni.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Zakkum'a kulak verdik. Eylül ağrısı dedik. Tam da içinde bulunduğumuz aya uygun bir şarkı oldu. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bazen şarkılar yerini buluyor diyorum. İşte bu da onlardan bir tanesi oldu. Çünkü gerçekten hani ya hazır işte Eylül ayındayız, şu şarkıyı da çalalım gibi bir yerden hazırlamadım.

ama çok güzel bir çalışma. Zakkum'un kendine has bir yorumu var ve bu da benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden ara ara yer veriyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, sesindeyim, hoş geldin. Keyifli, huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi akan yayınlar dilerim. Bugünkü sorum, beni seviyor musun demiş. Burada soruları ben sorarım dermişim. Desem de inanmayın. Yani soruları genelde onunla hazırlıyoruz. Soruyu ben bulsam konuyu obluyor. Konuyu ben bulsam soruyu obluyor. Ya da konuyu obluyor. Ben direkt yapay zekaya bu konuyla alakalı bana soru örnekleri ver falan diyorum. Seni gerçekten çok seviyorum. Sırf bu yüzden olsa gerek, yaşanan ufak aksilikler, işte yaşadığım B12 eksiklikleri, onları burada kendi dilime dolamam, buna senin bir şekilde vesile olman benim ayrı bir hoşuma gidiyor. İyi ki varsın. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Ben böyle soru sormadığım günlerde şey diye bir düşünüyorum. Yani hani bir konu olsun, onun üzerine bir şeyler gelsin, onları eleştirelim, konuşalım'a o kadar alışmışım ki soru sormadığım günlerde programa girerken ya acaba bu program akar mı diye kendi içime bir şüphe düşüyor ama sonra bir şey fark ediyorum. Olayın soruyla hiçbir alakası yokmuş. Benim çenem her halükarda düşük abi. Öyle olunca zaman akıp gidiyor resmen. Ebru Yaşar ve Bengü Beker bizlerle birlikte olacak. E'leri açık söyleyince de aklıma Beyazıt Öztürk geldi. Bir an Bengü dedim. O da E harflerini müstahçık şekilde söylediği için vakti zamanında Beyaz Şov'da Bengü'ye Bengü demişti ve bayağı bir diline dolamıştı. Benim de en sevdiğim programlardan bir tanesidir Beyaz Şov. Birçok kişinin olduğu gibi. Efendim Ebru Yaşar ve Bengü Beker bizlerle birlikte olacak. O beni sırtımdan vurdu diyelim. Ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Ebru Yaşar'ın en sevdiğim çalışmalarından bir tanesi. Akustik versiyonu da bence çok güzel olmuş. Her iki isim de çok güzel yorumlamış. Umarım sizler de aynı duygu ve düşünce içerisinde dinlediniz. Sevgili Raşit, uzun bir zaman sonra bizlere ulaştı ve dedi ki: merhaba kardeş, iyi yayınlar. Birkaç hafta yoktum. Bugün yine fırsat buldum ve geldim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bugün seni şaşırtacak bir istek parçam olacak. Selçuk Şahin, her şeyim sensin, rica ediyorum senden. Hakikaten nereden aklına geldi diye şaşırdın değil mi demiş. Vallahi Raşit'im, hani senin aklına gelmesine şaşırdım. Şöyle şaşırdım. Sende bir Kubilay Karçı olayı var malum. Hepimiz artık biliyoruz. Sen her seni şaşırtacak bir şey isteyeceğim dediğinde acaba diyorum Kubilay yeni şarkı mı çıkardı? Öyle olmayınca şaşırdım. Yoksa bu şarkıyı ben çalmışım. Hatta tarihini de söyleyeyim bir dakika. Hemen şöyle bakalım. Daha da taze çalmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Çok da taze değilmiş. Mayıs'ta yayınlamışım. 25 Mayıs 2026. Ama Selçuk Şahin sevdiğim isimlerden bir tanesi. O yüzden bu şarkıyı senin sayende dinleyecek olmak güzel. Hemen ardından sevgili Simge'ye de bir eser göndermek istiyorum. O da şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Önce Selçuk Şahin gelsin, her şeyim sensin diyelim. Ardından Emre Altuğ ve EPO gelsin. Serseri diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Bir an efendim.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Simge için gönderdik. Selamlarımızı da göndermiş olalım bir kez daha. APO ve Emre Altuğ, valla 40 yıl düşünsem bir araya gelmelerine ihtimal vermediğim iki isim. Bir arada ve çok da güzel bir eser olmuş. Sizler de aynı düşünceyle dinlediyseniz ne mutlu. Ah, şimdi bir sorum olacaktı ki. Soruyu hatırlatacaktım. Bu saatin son şarkısını yayınlayacaktım falan. Aman elde. Burada soruları bu akşam ben bile soramadım ama... Gelebilecek sorulara da elimden gelen cevabı veririm. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Sevgili Zuhal ablamız uzun uzun bir zaman sonra şu anda bizlere kulak veriyor. Hayırlı geceler, iyi yayınlar, beni hoş geldin, sefalar getirdin, seviliyorsun demiş. Sen hoş geldin abla, biz her zaman buradayız. Valla kalktın, Türkiye'ye gittin, gezdin, geldin, bir de misafir ağırladın. Sevgili Yusuf abilere de selamlarımızı iletmiş olalım. Hepsi birbirinden değerli, çok sevdiğim isimler. Keza Gülşadiye abla da aynı şekilde. Sonunda yolun radyoyu düştü yani. Emre Kaya gelsin, fedai diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inatına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yayında anlık bir ses kesintimiz oldu ama şu an her şey yolunda. Programın ikinci ve son saatindeyiz. Saatlerimiz 22.15 olmuş bile. 23'e kadar buralardayız. İlk saatin de bir 6 dakikasını geride bırakmışız. Bu tabii ki de sizlerin sayesinde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili Dinçer. Soruyu unutup soru sorduğundan emin bir şekilde soruyu bizlerle paylaşmaya hazırlanan koca yürekli adam, sen de hoş geldin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun.

selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki çalışmayla birlikte Batu'nun annesi de bizleri dinlemekte. Soru yoksa cevap da yok demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. Ben böyle soru paylaşmadığım zamanları, sizden gelenleri cevaplayarak geçirmeyi düşünüyorum. İşin magazinsel kısmını da merak ediyorum ama çok da hakkımda merak edilen bir şey yokmuş. Hayatımızda sosyal medya diye bir gerçek var ya, malum. Ben de orada yayından yayına paylaşım yaptığım için artık herkes meslekten öte bir hayatımın olmadığına zannediyorum yavaş yavaş ikna oldu. Bir de neyimiz varsa zaten dilimizde abi. Öyle saklımız gizlimiz yok. Saklayacak, gizleyecek bir durumumuz da yok çok şükür. O yüzden biz böyle iyiyiz, şaka maka. Efendim, Mustafa Geceli gelsin. Tenlerin seçimi diyelim. Ardından Oğuz Ünal gelsin. Unuttum sandım diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Unuttum sandım dedik. Bu güzel çalışmayı unuttuk sandıklarımızı armağan etmiş olalım. Aslında unuttuk sanmamak lazım abi. Unutmak lazım. Çünkü unutamadığında bir de bunu karşı taraf fark ediyorsa, ki aslında ego sahibi ise senin bir şey belli etmene de çok da gerek duymaz. O emindir çünkü onu unutamadığından. Nasıl, neden diye sorulmaz çünkü bir nasılın nedeni yok abi. Tamamen egodan kaynaklı. O senin onu unutamadığından dibine kadar emin durumda uzaklaşıyor senden. Unutmak, toparlanmak lazım. Yani hazin sonu yaşadığın anda gidenin ardından hayat bir şekilde devam ediyor. Değil ki ayrıldıktan sonra devam etmesin. Yani bazı şeyleri çok da gözümüzde büyütmemek lazım.

kimse vazgeçilmez değildir. Sadece bazılarınınki bazen zaman alabiliyor. Ama hiçbir şey imkansız değil. Bunu da bilmek lazım. Efendim, yaklaşık olarak son yarım saatimiz içerisindeyiz. Semra Sarı bizlerle birlikte olacak. Kendine iyi bak diyelim. Yusuf Güney'le birlikte bu güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Serra San kulaklarımızdaydı. Ve sırada sevgili Emel'in bizlerden bir isteği, bir de mesajı var. Aslında istek de sayılmaz da sıradaki şarkı yazmış. Sıradaki şarkı canım eşim Yusuf için gelsin. Onu çok sevdiğimi o anlamasa da söylemek istiyorum demiş. Zaten anlayan kimseye böyle bir şey söylemiyor kolay kolay. Şaka bir tarafa, şaşırdım. Yani akım mı başlattık, ne oldu? Sevgili Emel, Yusuf ve Zinat'a da selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki güzel çalışmayla birlikte aklımda sorular var diyelim, ardından günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş günün gecenin sonuna doğru geliyoruz ve sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

gecenin kör karanlığında düştün aklıma. Yine seni düşündüm sabaha kadar. Küstüm, gücendim uykulara. Girmiyorsun diye rüyalarıma. Bilemezdim en korkulu rüyam olacaksın. Bilemezdim çekip gideceksin benden. Bilemezdim aklımı yerinden edeceksin. Aşkından deliye döneceğimi bilemezdim sevgilim. Aslına bakarsan suçu yoktu gecelerin. Güneşi senden kıskanıp da kendime gücendiren yine bendim. Yeni yeni anlıyorum hatalarımı. Anladıkça en çok kendime gücendim. Dinlerken ağlarsan bu satırlarımı, gözyaşlarını silen olur mu? Bilemedim.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş günün, gecenin sonuna doğru geliyoruz. Sevgili Gönüldaşım, yol arkadaşım, ben de seni çok seviyorum Gönüldaşım. Senden bir isteğim olacaktı. Alişan'dan sana bir şey olmasın rica edebilir miyim? Son şarkı olarak demiş. Çünkü azıcık formatın dışı diyerek de eklemiş. Format konusunda ne kadar hassas olduğumu en iyi bilenlerden biri, hatta en iyi bilen tek kişi. Senin de dediğin gibi istisnalar kaideyi bozmaz demiş. Yani benim burada söylediklerim ya da sana söylediklerim burada bana karşı silah olarak kullanılmamalı, ama neden kullanılmasın? Ben olsam ben de kullanırdım galiba. Önce bir İlyas Yalçıntaş ve Ayten Resul gelsin. İstanbul diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bien FM.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte bu akşamlık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Günün son çalışmasını bu akşam gönüldaşım belirledi. Alişan bizlerle birlikte olacak. Ama bu akşam iki güzel eserle veda etmek istiyorum. Bir tanesini de ben kendisine armağan etmiş olacağım. Ama sürpriz olsun. Önce Alişan gelsin. Sana bir şey olmasın diyelim. Ardından bir güzel eser daha geliyor. Siz bu iki güzel eseri dinlerken ben de huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Her zaman en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.